Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur? Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah'ım. Bizi boş çevirme.

0: گازیا به بال بوی قوته جبوی خوده ام نبن آلی کار ججب الخانه و مهماتین سیونیستین وحشی ره که گله و بومبه هم دبارینه لسر خلک مظلومی فلسطینه بلا بومبه و سلاح و مهماتین سیونیستان نجمه به ورن ام مالین سیونیستان امریکا و هوالین وان بوی قوت بکن کسین که مال سیونیستان و امریکای دکرن و دفروشن بلا بزانه بن که اوجید بن آلی کار قتل عام سیونیستان ام تمامی انسانین خودی وجدان دعوت دکن که بلا سیونیستان بای خود بکن بلا مهمات سیونیستان امریکا و هوالین وان نجمه به جبیر نکن آلی کاریا جزالمان ره نحقی آل مظلومایه
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.
3: Şehirler arası bir yolculukta namaz vakti gelmiştir. Gönenli Mehmet Efendi şoföre durmasını rica eder. Namaz kılacağını bildirir. Fakat şoför duymazdan gelip yoluna devam eder. Bir süre sonra otobüs arıza yapar. Etrafa acayip kokular yayılmaya başlar. Şoför mecburen durur ve kokunun sebebini bularak tamir etmeye başlar. Mübarek Gönenli Hoca rahatlıkla namazını kılar. Selam verdiği sırada şoför tamiratın bittiğini ve yola devam edileceğini söyler. Ve yola devam ederler. Daha sonra bir sohbetinde Gönenli Mehmet Efendi, "Sen yeter ki namaz kılmayı iste, Allah vakit yaratır." der. Yine Bediüzzaman Said Nursi'nin namazda kelepçelerinin açılması çok meşhurdur. Said Nursi Hazretleri yargılanmak üzere tutuklanıp götürülürken yolda namaz kılmak ister. Ancak askerler bunun mümkün olmadığını söylerler. Allah'ın lütfuyla kelepçeler çözülür ve üstad namazını kılar. Kelepçelerin nasıl açıldığını soranlara da herhalde namazın kerameti der. Görülüyor ki kul yürekten namaz kılmayı isterse Allah mutlaka bir sebep halk ediyor. Yeter ki namaz kılmak istesin.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

Göğün ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım. Ey yegane adil olan Allah'ım. Ey yegane rezzak olan Allah'ım. Ey vekil olan Allah'ım. Sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım! Sana teslim oldum ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinlerse ölürler. Duamı kabul et dergahında. Ve İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında, yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla. Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi. Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi. Adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi. O gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi. Bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi. Tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın, derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefes alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, baş eğiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu Ekber.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

Rabbim. Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum.

Ey Nur, ey Kudüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.

Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanar. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Rabbim, görüyorsun ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.

senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Beni gizli günahlarımın ağırlığından kurtar. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin.

0: Allah-u Teala Müslümanlara yeryüzünü mescit kılmıştır. Biz Müslümanlar istediğimiz her yerde ibadet yapabilir, namaz kılabiliriz. Hristiyanlar sadece kiliselerde ibadet yaparlar. Onların ibadet yapma yerleri sadece orasıdır. Yahudiler de ibadetlerini yalnızca havralarda yaparlar. Bu onlar için bir şarttır. Fakat bir Müslümanın ibadet yapması için ille de camiye gitmesi şart değildir. Biz Müslümanlar istediğimiz her yerde, cami olsun ya da olmasın, namaz kılabiliriz. Önemli olan temiz bir yer bulabilmemizdir. Bu bizim için büyük bir kolaylıktır. Kişi hastalık, yolculuk gibi durumlarda dahi namazını bırakmamalıdır. Allah şayet vakit geçiyorsa hareket halindeki arabada dahi namazın kılınmasını emretmiştir. Bununla birlikte kolaylıklar da gösterilmiştir. Öyle ki hareket edemeyen bir hasta olsa dahi bilinci yerindeyse göz hareketleriyle de namazını eda edebilir. Öyle kolaylıklar gösterilmiştir ki kul namazını rahatlıkla kılabilsin de "Ya Rabbi, kılamadım" bahanesiyle huzura gelmesin.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse, ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa, ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse, ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla, beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmaktır. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: İlmiyle amel etmeyen alim, bilgisizliğinden dolayı doğru yolu bulamayan günahkar cahil gibidir. Bana göre cehaleti içinde bocalayan, cahile nispetle ilmiyle amel etmeyen alimin vebali daha büyük ve alim daha perişandır.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 9921.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
9: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
10: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
11: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler.
3: Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
12: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
13: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
14: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
15: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
16: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
17: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
18: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
19: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Reklamları dinlediniz.
20: Çağrı Efendim.

Bu dünyadan kaçarken siyah bir at üstünde bütün hatalarımı Allah'ım kaldırıp at üstümden. Ne haddime ki cahillik edip sana küstüm ben. Nefsime yenik düşüp

namütenahi. Kusurlarımızı ört, bağışla bizleri, bizlere muhabbet ihsan eyle ya müteali. Zaten rüya bu beyhude dünya, gider insan, kalır hayal, gelir ölüm, koşar adımlar. Zaman durmaz, akar şakağından, ömür de biter, yarım kalır. Sadası hatır, makam-ı segâ, sadası hatır, makam-ı segâ.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Anneler, babalar, evde sigara içiyorsanız çocuklarınız da sigara içmiş olmaktadır. Lütfen çocuklarınızın sağlığıyla oynamayın.

namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: An Ebi Zerr ve Muaz ibn Cebel radıyallahu anhuma an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
3: Ebu Zer ve Muaz ibn Cebel radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. Kötülük işlersen hemen arkasından iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 9921.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
7: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 8780. 0530 580 8780.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
2: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı efendim.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Her güne bir dua.

0: Her güne bir dua.
1: İlk resmin elimde şimdi. İşin doğrusu bir şeye benzediğinde söylenemez bu resme göre. Belki bir fasulye tanesi kadarsın. Doğru ya, sen şimdi fasulyenin ne kadar ve nasıl bir nimet olduğunun farkında bile değilsin. Acele etme sakın. Zamanla öğreneceksin. Boyun 2,5 santimetreymiş. Biliyor muydun? Masanın üzerindeki yeşil silgiye takıldı gözlerim. O bile bu yarı kullanılmış haliyle senden çok daha büyük. Rabbimiz silgi kullanmaya gerek duymayacağın bir hayat versin sana. Annen bugün kalp atışlarını dinlemiş senin. Eve geldiğimde tarifsiz bir tebessüm konmuştu gözlerine bu yüzden. Belki çok erken ama ben senden daha şimdiden rica ediyorum. Bu tebessümü yok edecek hiçbir şey yapma, olur mu? Çünkü o tebessüm çok yakışır annenin yüzüne. Senin, bizim yüreğimize ve evimize yakıştığın kadar. Rabbimiz her daim yüzümüze yakışan bir tebessümle yaşatsın bizi. Şimdiden bir telaş sardı herkesi. Herkesin dilinde bu soru var. İsim düşündünüz mü? Keşke bilerek ve isteyerek sen seçebilsen ismini. Ve biz de geçiştirsek bu soruları. Cismiyle gelen ismini de getirir diyerek. Rabbimiz ismine uyacak bir hayat versin sana. Ya Rabbi, mal verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver. İktidar verdiğinde basiret de ver. Bela verdiğinde iman da ver. Nimet verdiğinde şükür de ver. Güzellik verdiğinde iffet de ver. Cesaret verdiğinde insaf da ver. Zorluk verdiğinde sabır da ver ya Rabbi.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Baldan damlalar. Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Kıyamet günü ehli cehenneme bir ağlama verilir. Öyle ki gözyaşları tükeninceye kadar ağlarlar. Kan yüzlerinde bir yarık, bir çatlak gibi görülür. Öyle ki eğer gemiler bırakılsa yürüyecek derecede olur. Kendilerine ağlamak, sızlanmak, ah vah etmek için izin verildiği müddetçe ağlayıp sızlarlar. Bunda onlar için bir rahatlama vardır. Fakat biraz sonra bu ağlama ve o sızlamalardan da men edilirler ve onlara denilir ki, ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Günahlarımızı bilip itiraf ettik. Fakat çıkmaya bir yol var mı?

0: baldan damlalar. Yahya Razi bin Muaz Kuddüs'e suruh buyurdu. Ey insanlar! Unutmayınız ki yarın mahşer yerine bölük bölük dört bir yandan geleceksiniz. Allah-u Teala'nın huzurunda hesaba çekileceksiniz. Yaptıklarınızın hesabını harfi harfine vereceksiniz. Hesabını vermeyen günahkarlar yaya olarak ve sıkıntı içinde bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Hesabını veren Allah-u Teala'nın sevgili kulları ise rahat içinde cennete sevk edilirler. Kardeşlerim, mahşer günü hasret ve nedamet günüdür. O gün tarif edilemeyen büyük bir gündür. O gün amellerin tartıldığı, dünyada yapılan bütün iyiliklerin ortaya döküldüğü, gizli saklı hiçbir şeyin kalmadığı bir gündür. O gün feryatların yükseldiği bir gündür. O gün hilekârların, riyakârların ortaya çıkacağı, kimin ne olduğunun belli olacağı bir gündür. O gün bir takım insanların yüzleri beyaz, bir kısmının ise simsiyah olacağı bir gündür. O gün hiç kimsenin bir başkasına yardım edemeyeceği ve hiç kimsenin hile yapıp tuzak kuramayacağı bir gündür. O gün ananın ve babanın evlattan, evladın da ana babadan kaçacağı, birbirine hiç yardım edemeyeceği bir gündür. O gün zalimlerin yalvarmalarının, sızlanmalarının fayda vermeyeceği, her nefsin ancak kendini düşüneceği bir gündür.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul başka bir kulun ayıbını bu dünyada örterse kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.
2: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
8: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
9: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
8: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
10: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
11: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
12: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
13: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
14: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
15: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
11: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
16: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
17: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
18: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Çağrı FM.
21: Şimdi haberler.
22: Hüdapar Aile Başkanı Aynur Sül'ün aile meselelerine adil ve dengeli çözümler oluşturulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut yasal çerçevede delil aranmaksızın hızla uygulanan tedbir kararlarının oluşturduğu tahribata değinen Sül'ün, her uyuşmazlığın şiddet kapsamında değerlendirilmesinin aile bağlarını zayıflatacağı uyarısında bulundu. Mevcut uygulamada şiddet iddiasına ilişkin delil aranmadan hızlı bir şekilde uzaklaştırma tedbiri kararlarının alındığını belirten Sül'ün, hakkaniyetli çözümün adil bir denge kurmak olduğunu söyledi. Basit nedenlerle dağılma tehlikesi yaşayan yuvaları kurtarmak için öneride bulunan Sül'ün, aile hakemliği mekanizmasının oluşturulması çağrısında bulundu. Aynur Sül'ün, aile sorunlarının tarafları birbirinden uzaklaştırarak çözülemeyeceğini de vurguladı.
23: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında fon sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon konusunu etraflıca değerlendirdik diyen Erdoğan, sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini belirterek, finansal sisteme sirayet etmiş, herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığına söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öz eleştiri yaparak, parti içinde yanlış yapanlarla yollarını ayıracakları mesajını verdi. Fon kriziyle ilgili tartışmalarda bu kez eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi'nin ortağı olduğu şirketlerin yatırımları gündeme geldi. Ortak olduğu 4 şirketin Eylül ayında tasfiye kararı verilen 131 fon arasında yer aldığı belirtilen TP2 fonuna yatırım yaptığını ve paralarının fonda kaldığı haberleri üzerine açıklama yapan Nihat Zeybekçi, söz konusu yatırımları doğrulayarak "Doğru, mağdur 455 bin kişiden biriyiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Erdoğan'ın talimatıyla fon piyasasındaki usulsüzlük iddialarına yönelik geniş çaplı inceleme başlatıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında 5. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sonrası süresiz nafaka istenebilmesine ilişkin hükmü anayasaya aykırı bularak iptal etti. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla %7,8'e geriledi. Türkiye genelinde süren uyuşturucu ve bahis operasyonlarına yenilere eklendi. 35 ilde uyuşturucu madde satışı ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Irak'ta 23 yıllık ABD işgali sona erdi. Saddam Hüseyin yönetimini devirmek, ülkeye özgürlük getirme iddialarıyla Irak'a giren emperyalist ABD ordusu, 1 milyona yakın sivilin katledilmesi ve arkasında büyük bir yıkım bırakmasının ardından Irak'tan çekildi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Azerbaycan Başbakanlık Müşaviri Şahin Mustafayev'le Tahran'da bir araya geldi. Rezai yaptığı görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a yönelik saldırılarının tüm uluslararası kanunlara aykırı olduğuna vurgu yapan Rezai, İran büyük bir güçle kendini savunmuştur. Trump bataklığa saplandı ifadelerini kullandı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda Gazze'deki saldırılar, İran'la ABD arasındaki gerilim ve Katar'ın arabuluculuk girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Al Sani, Gazze'de yaşananların savaş suçları olduğunu belirterek Netanyahu'nun bu suçlardan sorumlu olduğunu ve bu nedenle savaş suçlusu olduğunu söyledi. Netanyahu'nun Katar'a yönelik saldırılar üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirten Alsani, Siyonist rejimin geçen yıl Doha'ya düzenlediği saldırının da kabul edilemez olduğunu ifade etti. Siyonist işgal rejiminin soykırım saldırıları ateşkes yalanıyla sürüyor. Soykırımcı Siyonistler Deir Belah, Refah, Cibaliye kentlerine hava ve karadan saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu 8 Filistinli sivil şehit oldu. Çok sayıda kişi yaralandı. İşgal rejimi Han Yunus, Şifa Hastanesi çevresine ve Şucaiye bölgesine yaptığı saldırılarda Filistinli bir kadını katletti. Biri kadın, biri kız çocuğu olmak üzere en az 5 kişiyi yaraladı. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı da Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanma ilişkin bilgileri paylaştı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1431'e, yaralı sayısının da 5026'ya ulaştığı bildirildi. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.032'ye yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.142'ye çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Suudi basınına göre Bakanlar Kurulu başkent Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport amirlerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı. The Lancet Onkoloji dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, enfeksiyonların kanser riski üzerindeki etkisini ortaya koydu. DSÖ bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın yeni araştırmasına göre 2024 yılında dünya genelinde ortaya çıkan yaklaşık 2,3 milyon yeni kanser vakası virüs, bakteri ve parazit kaynaklı enfeksiyonlardan kaynaklandı. Bu tüm yeni küresel kanser vakalarının %12'sine karşılık geliyor. En yaygın neden 2024'te teşhis edilen toplam kanserlerin %4'ünde rol oynayan ve 760 bin vakaya yol açan mide bakterisi oldu. Dünyadaki her iki kişiden birinde görülen mide bakterisi oldukça yaygın bir bakteri olarak biliniyor. Çoğu insanda hiçbir belirtiye neden olmayan bu enfeksiyonun belirli türleri mide ülserine ve mide kanserine yol açabiliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kayıtsız motokuryelerle hız ihlallerine karşı sıkı denetim süreci başlattıklarını duyurdu. Motosiklet kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla 2026 ile 2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldıklarını belirten Çiftçi, tespit ettiğimiz 500 bin ile 1 milyon arasındaki kayıtsız motokuryeye ve hız ihlallerine karşı sıkı denetim sürecini başlattık dedi. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ruhsatlı silah ve yivsiz av tüfeği sahiplerine yönelik güvenli muhafaza bilgilendirmeleri ülke genelinde yaygınlaştırılıyor. Valiliklerin koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında silah bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunan vatandaşlara SMS ve yazılı tebligat yoluyla uyarılar gönderiliyor. Uyarılarda silahların özellikle çocukların ve yetkisiz kişilerin erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmesi isteniyor. 2003 yılından itibaren her yıl 1 ile 7 Ekim tarihleri arası camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanıyor. Peygamber Sevdalıları Vakfı bu doğrultuda camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajı Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ömer Çelik okudu. Çelik, camilerin gördüğü fonksiyonun önemine vurgu yaptı. Günümüzde bireyselleşmenin arttığını ve toplumsal bağların zayıflama riskiyle karşı karşıya kaldığını belirten Çelik, din görevlilerinin tüm alanlarda aktif sorumluluk üstlendiklerini söyledi. Nişan bozuldu, takılar mahkemelik oldu. Karara konu olayda evlilik hazırlığı yapan çift, düğüne kısa süre kala nişanı bozdu. Taraflar daha sonra nişan sırasında verilen hediyelerin iadesi ve yapılan harcamalar nedeniyle karşılıklı taleplerle mahkemeye başvurdu. Yargıtay, evlilik gerçekleşmeden nişanın bozulması halinde tarafların birbirlerine verdiği hediyelerin akıbetine ilişkin yerleşik uygulamasını bir kez daha ortaya koydu. Yargıtay, altın, bilezik, kolye ve diğer ziynet eşyalarının geri istenebileceğine, ancak alışılmış hediye kabul edilen nişan yüzüğünün iadesinin talep edilemeyeceğine hükmetti. Sakarya'da etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte 2 gün boyunca etkili olan sağanakta metrekareye ortalama 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Tayland'da 16 Eylül'den bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller ülkenin birçok bölgesinde hayatı felç etti. Evler, iş yerleri ve yollar sular altında kalırken milyonlarca kişi felaketten etkilendi. Felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer 16 Eylül'den bu yana meydana gelen sellerde 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs açıklarında meydana gelen feribot faciasında kayıp olan kişilere yönelik arama çalışmaları sürüyor. Deniz tabanında aramalara devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı, kayıp kişileri bulmak amacıyla sürdürülen arama çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylelikle feribot faciasında yaşanan can kaybı 18'e yükselmiş oldu. Malezya, Myanmar'daki savaş ve güvenlik krizine rağmen ülkede bulunan binlerce Myanmar vatandaşının geri gönderilmesi sürecini başlattı.
0: Haberleri dinlediniz.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, rükû ile secde arasında ayağa kalkmak suretiyle belini ve sırtını dik tutmayan kimseye Allahü Teala kıyamet gününde bakmaz. Yine buyurdular ki, abdestini güzel alıp namazını vaktinde kılan, rükû ve secdelerini tamam yapıp huşuğuna riayet edenin namazı beyaz ve parlak olarak yükselir ve sahibine beni koruduğun gibi Allahü Teala da seni korusun der. Abdestini güzel almayıp namazı vaktinde kılmayan, secde ve huşuğunu gözetmeyenin namazı siyah ve karanlık olduğu halde yükselir ve beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Böylece Allahü Teala'nın dilediği yere kadar gider ve sonra bir paçavra gibi dürülür ve sahibinin yüzüne vurulur. Yine buyurdular ki, insanlar arasında en kötü hırsız namazından çalandır.

hile vurur can özüm. Ağlar ağlar iki gözüm. İnsan olmaktan utandım, nusretinle yardım yarab. Umut dolu bakışlarla hakta sebat bir olmaya, seher vakti dualarla nusretinle yardım yarab. Nusretinle yardım yarab.

zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder, kendisinden altta olana kendini üstün gördüğü için zulmeder, kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler.

hayır yolunda harcadıklarının en sevaplısı, ailenin ihtiyacına sarf ettiğin paradır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
10: 0539 499 5086.
7: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
2: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati başlıyor.
16: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
17: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
16: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

Evhel bestahaye edebi Seydaye meymalamız gin Endame yekitiya alimanu medreseyan Bi münasebeta zafera birayin mey hemase U leşkeri qassamin visiye Ve zafera birayin me Tebriku piros kiriye

gece. Yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Namazın, bilhassa farz namazların fazileti büyüktür. Namazın fazileti, ehemmiyeti, kul için, kulluk için zaruri olduğu hakkındaki ayet-i kerimeler ve emri ilahiler yüzden çoktur. Nisa suresi 103. ayet-i kerimesinde, "Muhakkak ki namaz, müminler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır." Bakara suresi 45. ayetinde, "Sabır ve namazla Allahü Teala'dan yardım isteyin." buyuruluyor.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Elmacık Uyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Oksijen ne renktir? Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renkle görünür. Global internet kesilebilir mi? 1995 yılında dünya nüfusunun %1'i internet kullanıyordu. Bugünse internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve her saniye 10 kullanıcı daha online dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor. Peki tüm dünyanın interneti kesilebilir mi? Bu soruya imkansız yanıtı vermek zor olsa da bu ihtimalin çok zor olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrim dışı olmasının ihtimali oldukça düşük. Kaç tane burun deliğimiz var? 2 tane görünen, 2 tane de görünmeyen olmak üzere tam 4 burun deliğimiz var. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini, arkadaki ise suyun çıkışını sağlayan iki çift burun deliği bulunuyor. İnsanlardaki iç burun delikleri kafanın içinde bulunuyor.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati sona erdi.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Şimdi reklamlar.
0: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
0: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
10: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
11: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
12: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
13: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
14: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
15: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, Merkez Adres, Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
16: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
17: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
18: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Çağrı efendim.

Allah'ı iman edenler. Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan iki kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak. Cuma muhabbeti. Cuma muhabbeti. Her cuma saat 10'da 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla ortak yayında.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs, bir yanım El Hayr, bir yanım Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak, çiçekler açmış yüzümde, güneşte doğ.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.
5: Allah.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. 99.1 Batman Aksa FM frekansıyla Muhabbetname programında sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. 5 dakikalık bir gecikmeyle programımıza başlamaktayız. Haklarınızı helal edin lütfen. 9 Kardeş Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Muhabbetname programımız için bizler mikrofon başına geçmiş bulunuyoruz efendim. 11.45'e kadar sürecek olan bu güzel programımız sizler de bizlerden birbirinden güzel eski ilahi şiir ve maaşları bizlerden isteyip sevdiklerinize, dostlarınıza, ailenize armağan edebilirsiniz. Ayrıca paylaşmamızı istediğiniz ayet, hadis, güzel söz ve kıssekeler varsa bizlerle paylaşmanız mümkündür. Hemen bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımızı da aktaralım. 0552 334 9370 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 9370 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür. Selam olsun, selam size, mazlum yiğidim. Evet, arka plan fön müziğimizde Mesut İçlik'ten geliyor her zaman olduğu gibi. Can Filistin'in parçasına yer veriyoruz. Selam olsun, mazlum diyar. Mazlum Gazze diyarına selam olsun. Selam olsun. İlk eser bizlerden sizlere armağan olarak yer verilecek. Ardından bizlerden istemiş olduğunuz istek parçalarla birlikte devam edeceğiz efendim. Hayır ya. Muhammed Tarık'tan Filistin Biladi eseriyle programımıza giriş yapıyoruz. Bizlerden de bu güzel parçamız radyo frekansları, Muhabbetname programına ayarlı olan tüm değerli dinleyicilerimize armağanımız olsun.

Evet değerli dinleyenler, programımızı Fatma Aksa FM stüdyosundan gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır, Çare FM, Bingöl, Bingöl FM, Urfa, Radyo Urfa, Adana, Vusat FM, Mardin, Cemre FM, Sivit, Botan FM, Van, Serhat FM, Gaziantep, Kervan FM olarak ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Ortak WhatsApp hattımızı da hemen sizlerle paylaşalım. 0552 334 9370 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 9370 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşarak birbirinden güzel eski ilahi şiir ve maçları bizlerden isteyip sevdiklerinize, dostlarınıza, ailenize armağan edebilirsiniz. Ayrıca paylaşmamızı istediğiniz ayet, hadis, güzel söz ve heykeller varsa bizlerle paylaşmanız mümkündür diyelim. Bismillah diyoruz ve sizlerden gelen mesajlarımıza yer vermeye başlıyoruz inşallah. Selamünaleyküm, kolay gelsin demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Grup Ümmet'ten Melamiktat ilahisini istiyoruz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahri perişan etsin. Ateşleri bol bol olsun. Eserimize yer verirseniz mutlu oluruz demişler ve sürekli bize dinlediklerini de eklemişler mesajlarına. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstek parçalarını sıraya bıraktık. Saatlerimiz 10-18'i göstermekte ve Grup Ümmet'ten güzel bir parçaya yer veriyoruz inşallah Diyarbakırlı dinleyicimiz için.

0: Evet efendim, selam olsun. Allah için vurulanlara selam olsun. Masum Gazze diyarına, Mesut İçlik'ten Can Filistin'in parçasına yer veriyoruz. Grup Ümmet'ten Diyarbakırlı dinleyicimiz Ahmet Hamdullah adlı dinleyicimiz için Melle Miktat Esen'e yer verdik. Bakalım sırada hangi parçamız var?
1: Öyle birisi.
0: Evet, Murat Yaman'dan Dertli Babam ilahisine yer vereceğiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Programımıza Diyarbakır'dan katılıyorum. Diyarbakır T tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Ekrem Zeybek, Murat Yaman'dan Dertli Babam ilahisine armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim tel vakitte sizleri birbirine güzel kavuştursun. Güzel günler, yaşadığınız günleri görmeyi nasip eylesin. Evet, Murat Yaman'dan Dertli Babam. Saatlerimiz 10:25'i göstermekte. Cezaevinden bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimize bizlerden özel olarak armağan olsun inşallah.

0: Ve sırada Şanlıurfa Siverek'ten bizlere ulaşan değerli dinleyicimiz Rahime Betül'ün istek parçası olacak. Yunus Emiroğlu'ndan Ben Bir Filistin'im esene yer vereceğiz inşallah.
1: Selam olsun, selam size can Filistin.
0: Selamünaleyküm, ve aleykümselam ve rahmetullah. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül, Yunus Emiroğlu'ndan Ben de Bir Filistin'im şiirini istiyorum. Bu anlamda şiir bütün dinleyicilere gelsin, Allah'a emanet olun, selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler ve güzel bir paylaşım da var aynı zamanda. Bizlerden de bu güzel şiirimiz, değerli dinleyicimiz Rahime Betül armağan olsun.

0: Filistin'in vebali sadece bombayı atanların değil, zulmü görüp susanların, haksızlığı normalleştirenlerin ve vicdanını sessizliğe teslim edenlerin de omuzlarındadır. Bir çocuğun yarım kalan gülüşü, bir annenin enkaz altın başındaki feryadı, bir babanın çaresiz bakışı. Bunların her biri insanlığın vicdanına yazılmış ağır bir imtihandır. Gün gelir savaşlar biter, enkazlar kaldırılır fakat mazlumun ahı, yetimin gözyaşı ve suskunun hesabı kolay kapanmaz. Allah mazlumun yanındadır. Dileğimiz adaletin, merhametin ve insanlığın hakim olduğu, masum sivillerin acı çekmediği bir dünyanın kurulmasıdır. Çünkü Filistin vebali sadece bugünün değil, vicdan sahibi herkesin yarına taşıdığı ağır bir emanettir. Filistin'i, Gazze'yi unutmayalım çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Selamet diyerek mesajlarını bitirmişler. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım. Bu güzel paylaşımları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kalemine sağlık, Allah razı olsun. Evet efendim, muhabbetimize ortak olmak isteyen değerli dinleyicilerimiz için hemen iletişim bilgilerimizi aktaralım. 0552 334 9370 numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 9370 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür. Programımızı Batman Aksay FM Stüdyosu'ndan gerçekleştiriyoruz. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayınında sizlerleyiz efendim.
1: Ben de bir Filistin'im.
0: Ve Yunus Emiroğlu'ndan Ben de bir Filistin'im şiirini bizlerden de özel olarak Rahime Bütün Hanım'a armağan olsun.
1: Ben de bir Filistin'im.

doğar doğmaz bir İsrail askeri gördüm. Miğferliydi. Bana bakarken suratını buruşturuyor, ayrıca da ağzından burnundan dumanlar çıkarıyordu. Çok korkmuştum. Meğer sigara içiyormuş. İkinci gördüğüm insan annemdi. Ama o donuk gözlerle gökyüzüne bakıyordu. Halbuki bana bakmasını, bana bakıp gülümsemesini, sonra sarılmasını ve beni sevdiğini fısıldamasını isterdim. O an anneme öyle ihtiyacım vardı ki, ne çare, istediklerimi yapamazdım. Çünkü ölmüştüm. Annem İsrail barikatına takıldığı için hastane yolunda çığlık çığlığa öldü. Ben karnındaydım henüz. Doğum çok yakındı. Barikata takıldık. Annemi taşıyan ambulansın üzerine çevrildi namlular. Ben annemin karnındayken tanıdım kara namluları. Annemin haykırışları, çığlıkları doldu içime. Ben de çığlıklar atmaya, tekmeler sallamaya başladım. İsrail merhametsizliğine, anlayışsızlığına. Fakat ne bana aldırdılar, ne anneme, ne de çaresizlik içinde yalvaran babamla amcama. Son derece soğukkanlı, hatta keyifli bir yavaşlıkla ambulansın her tarafını aradılar. Aradılar. Neden sonra bir şey yok dedi askerlerden biri komutanına. Ambulans temiz. Filistinlerin bulunduğu hiçbir şey temiz değildir derken sırıttı komutan. Lastikleri de sökün bakın. Ama durum acil. Anne hayatını kaybedebilir. Bu durumda tabii bebek de ölür. Komutan kısık bir kahkaha attı. Fena mı olur? İki yaleli eksilir dünyadan. Emellerimiz biraz daha gerçek hale gelir. Ambulansın lastiklerini söktüler. Babam yalvardı, yalvardı. Babama içim parçalandı. Amcam yalvardı, yalvardı. Amcama içim parçalandı. Annem inledi, bağırdı, ağladı, yalvardı. Anneme yüreğim parçalandı. Meğer annem, babam, amcam birer Filistinmiş aslında. Daha doğmadan Filistin'e içim parçalanırmış.

Bunu çok sonra öğrendim ve öğrenir öğrenmez de bin parçaya bölündüm. Ve ben bin parçaya bölündüğüm gün babamın kucağındaydım. Her taraftan silah sesleri geliyordu. Biz babamla caddenin karşı tarafına geçmeye çalışıyorduk. Birden kendimi yerde buldum. Babacığım! Attığım çığlık benim bile kulaklarıma yabancı geldi. Babam az ötemde kanlar içinde yerde yatıyordu. Gözleri bana dikiliydi. Ağzından kan fışkırıyordu. İşte İsrail'e ikinci lanetimi o gün okudum. İntikam yeminini de o gün ettim. 12 yaşıma geldiğimde elimde sapan vardı. İsrail tanklarına taş atıyordum. Ama taş atarak üstünlük sağlamanın mümkün olmadığını da yavaş yavaş anlıyordum. Daha etkin bir mücadele vermeliydik. Peki ama nasıl? Ne elde vardı ne avuçta. Ekmeğe bulamadığımız parayı silaha nasıl bulacaktık? Bu arada amcamı götürmüşler, işkence etmişlerdi. Döndüğünde sakat biriydi. Aklını oynatmıştı. Kudüs sokaklarında "Filistin öldü, Filistin öldü, Filistin öldü" diye bağırarak koşuyordu. Bu yüzden iki kez Filistin polisi yakaladı amcamı. Son yakalanışında Filistin devletine hakaretten işkence gördü. Onu çıkmaz bir sokakta bulduklarında iki bacağı da kırıktı. Sonuçta o da öldü. Ama çığlıkları 8 yıldan beri kulaklarımda durur. Filistin öldü, Filistin öldü, Filistin öldü. Şimdi 20 yaşındayım. Kulaklarımda annemin ve amcamın çığlıkları. Gözlerimde babamın donuk gözleri. Ölmediler, ölmediler, ölmediler diye bağırmak istiyorum. Filistin ölmez, Filistinliler ölmez, şehitler ölmez. Çünkü Filistin'in yanında olan yüreğimle ben de bir Filistin'im, ben de bir Filistin'im, bizler de bir Filistin'iz.

0: selamı size. Evet efendim, saatlerimiz 10.42'yi göstermekte ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz.
1: Mazlumun yeri selam olsun Allah için vurulur.
0: Diyarbakır'dan Ecrin Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Ecrin. Davet Aykaçuk Hortel Müslüman 2'den Rezanu Dozvan Eseni, dayım Şaban'a, dedem Hamza'ya ve amcalarım Ramih ve Cemal'e, Yusufi abilere ve tüm dinleyiciler armağan ediyorum. Selamette Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun efendim. Güzel bir duayı da bizlerle paylaşmışlar. Hemen ona da yer verelim. Allah'ım, indirdiğin Kur'an'ın hakkı için Allah'ım benim ona olan rağbetimi arttır. Gözüme nur, göğsüme şifa kıl. Allah'ım dilimi onunla müzeyyen, yüzümü onunla güzel, bedenimi onunla güçlü kıl. Bütün gece ve gündüzün vakitlerinde beni onu okuyarak itaat etmekle beni rızıklandır. Beni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hayırlı ehliyle birlikte dirilt. Amin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. İstek parçanızı da sıraya bıraktık. İnşallah ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz.

0: Ve Diyarbakır'dan Çiğdem Kanat Hanım da bizlere ulaşmışlar. Çare FM aracılığıyla istek parça olarak da Şehitler Kervanı'ndan Küçük Ali Esen'i bizlerden istemişler. Teşekkür ediyoruz eskimeyen ezgilerimizden. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun cümlemizin efendim. Allah razı olsun. Diyarbakır T tipi kapalı cezaevinde bulunan dayım Nurullah Arsan'a selam, sevgi ve hasretle Allah tez zamanda bizleri kavuştursun inşallah. Amin diyoruz bizler de. Sizleri orada dinliyor ve sizlerden dua bekliyor inşallah. Bu eseri ona ve tüm Çare FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun demişler. Armağan olarak da dayım Nurullah Arsan'a armağan olsun. İstek parça. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Bizlerden de Çiğdem Kanat Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. İstek parçaları kendilerine ve armağan ettiklerine armağan ediyoruz. Cezaevinde bizlere kulak veren tüm değerli dinleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki tüm istek parçaları özel olarak kendilerine tekrardan armağan olsun. Rabbim tez vakitte özgürlüğüne kavuşmayı nasip eylesin.
1: Güller açacak. Zalim yahut bilsin bunu sonu olacak.
0: Evet, iki güzel istek parçayla birlikteliğimize devam edeceğiz. Ondan önce hemen iletişim bilgilerimizi aktaralım. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 93 70, numarayı tekrar ediyorum. 0552 334 93 70, nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşmanız mümkündür. Saatlerimiz 10.46'yı göstermekte. İki güzel istek parçayla birlikteliğimize devam ediyoruz.

Evet, Reza Nedozvan ve Şehitler Kervanı 7'den Küçük Halim Esen'e yer verdik. Değerli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz tekrardan. Allah razı olsun. Ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam, rahmetullah. Gaziantep'ten Mehmet Bulut, hayırlı sabahlar dilerim inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Ender Tekin'den 3. Bahar Eseni tüm dinleyicilere armağan ediyorum ve size değerli Aksa FM ailesi ve sevenlerine selamlar, saygılar sunuyorum demişler. Ve aleyküm selam, Allah razı olsun. Allah emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler ve her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarla programımıza katılmışlar. Hemen onlara değer veriyoruz. Haya, kalbi Allah'a bağlamaktan kaynanan bir rikat, bir inceliktir. Böyle bir kalp sahiplerinde bulunan vakarlı bir duruş, edepli bir bakıştır. Bu latif hal kalbin günahlarla kirletilmesi neticesinde kişiyi terk eder. Her bir ahlaksızlık kalpteki hassasiyeti biraz daha öldürür ve onu katılaştırır. Her günah edebimizin bir parçası koparır, edebimizden bir parça koparır. Her çirkinlik güzelliğimizden bir leke bırakır. Her bir ahlaksızlık utanan yüzümüzden bizden alır. Çünkü o ince haya perdesi kalkınca kişi aynadaki yüzünü tanıyamaz hale gelir. Oysa bu çirkinin sebebini hayayı kendisinden öğrendiğimiz genç bir kıza kadar kendisine hayayı yakıştıran sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber vermiştir. Ahlaksızlık bulunduğu şeyi çirkinleştirir. Haya ise bulunduğu şeyi süsler. Zira haya bütünüyle hayırdır. Evet, bu güzel paylaşımları için değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve Adana'dan İzzet Bey de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam, rahmetullah. Ben Adana'dan İzzet, Selami Güneş'ten. Şeyh Ahmet Yasin'in eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mesut İçlik, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosun Kaya ve ortak yayınında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, iki güzel istek parçayı da sıraya bıraktık. Saatlerimiz 10:56'yı gösterirken istek parçalarıyla birlikteliğimize devam ediyoruz.

mahzun mu mahzun, muzdarip ama gayret dolu, direniş dolu, iman dolu bir yürek. Melul mu melul can, kırılgan, Filistin kadar, başka ne diyeyim?

yiğit ama gül kadar masum bir çehre. Hikayesi uzun bir geçmişten, öncesinden, sonrasından, mesela İmran'dan, Zekeriya'dan, ta Yahya'dan bize kalan bir bakiye. Selam Şeyh Ahmet Yasin'e, ümmetin atan yüreğine.

0: halimi yavrum.
1: İsa Mehmet'in sesi 99.1 Batman Aksay FM frekansında 9 Kardeş Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz muhabbetlerin programı ile. Ender Tekin'den 3. Bahar ve Grup Özlem'den Ahmet Yasin Esen'e yer verdik ve gelen mesajımızı aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 11.07'yi göstermekte. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum. Kayseri'den Hava Yaşa, sıradaki eser Diyarbakır'daki abim Recep Karayit için istiyorum. Abicim seni çok seviyorum, dualarım seninle, Allah emanet ol, selam ve dua ile diyerek mesajlarını bitirmişler. Değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Sıradaki parça bizlerden değerli dinleyicimize var, manetiklerine armağan olsun. Bir diğer mesajımız da Diyarbakır'dan. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah, Diyarbakır'dan katılıyorum. Sizden Aykut Kuş'tan, Kuşkaya'dan Şehadet Uykusu eseri ricam bir eser tüm dinleyicilere gelsin. Selam ve dua ile demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden de değerli dinleyicimiz armağan olsun Diyarbakırlı dinleyicimize. İstek parçamızı sıraya bıraktık. İnşallah ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Selamünaleyküm, Zere Hepsit, Helya Keda, Bremi ilahisini istiyorum. Canımdan çok sevdiğim eşimi ve kardeşlerime gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin lütfen. Kürtçe yazdığınız için ben tam şey yapamadım. Parçanızı bulamadım. Varsa başka bir istek parçaya da bu eserin tam adını yazarsanız inşallah sizler için yer vereceğiz efendim. Selam olsun Allah için vurulan cana. Evet, Diyarbakır'dan bizlere ulaşan dinleyicimiz için Hakan Aykut'tan Şehadet Uykusu eserine yer verelim. Eserin bitimini yeniden sizlerleyiz.

Evet efendim, Şehadet Uykusu Esen'e yer verdik ve gelen mesajlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Mehmet Cengiz Adana'dan hayırlı yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Grup Vusat'tan En Büyük Allah Eseni çalarsanız, çalar mısınız? Eser Filistin ve Gazze'li kardeşlerimi. Zulüm altında olan kardeşlerime, eşime, kızım Nursima'ya, sizleri dinleyenlere Rabbim İslam yolunda kalplerimizi ve ayaklarımızı sabit kılsın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, değerli dinleyicimizden de bir mesaj var. Selamünaleyküm, aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki eserleri Aksa FM ailesine, özellikle size, aileme, mazlum Filistin halkına, sevdiklerime armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek İmam Şafii rahmetullahi aleyh'ten de bir paylaşımı var. Bazı insanlar öldü ama karakterleri onları hayatta tuttu ve bazıları yaşadı ama karakterleri onları öldürdü. Evet, bu güzel paylaşımları için değerli dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Küçük kızıyla birlikte bizleri dinlemekteler. Kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki tüm parçaları kendilerine özel olarak armağan ediyoruz inşallah.

Ve ara bağlantıda Muhabbetlen programımızın daimi dinleyicilerinden Rukiye Gezer Hanım da bizlere ulaştılar. Celalettin Adadan dost bulamadığım seni bizlere ve ailemize armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Armağan olarak annesine, babasına, kardeşlerine, Yusufi abileri ve ailelerine, şehit ailelerine armağan ettiler ve Yusufi abilere de Rabbim hayırlı kaparsın demişler. Allah razı olsun. Ve ortak yayınındaki dinleyicilere ve çalışanlarına, Filistin'e direnen mücahitlere, arkadaşı Keziban Hanım'a, Nadire Hanım'a, Fatıma Hanım'a, Hatice Hanım'a ve amca kızı Fatıma'ya ve bütün dinleyicilere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizlerin de istek parçanızı sıraya bıraktık. Saatlerimiz 11.17'yi göstermekte. İki güzel istek parçayla birlikteliğimize devam ediyoruz. Grup Özlem'den. Özür diliyorum. Grup Vusat'tan en büyük Allah ve Celalettin adından dost bulamadım eserlerine yer verelim. Eserlerin bitiminde yeniden sizlerleyiz efendim.

Musibet kurup vuslattan en büyük Allah Celalettin Hoca'dan dost bulamadım. İki güzel istek parçaya yer verdik. Saatlerimiz 11:28'i göstermekte. Muhabbetler programımızın sunucularından Fatma Hanım da bizlere ulaşmışlar. Temizlik yaparken bizi dinliyorlarmış. Kolaylıklar diliyoruz kendilerine. Sıradaki parçaları kendilerine özel olarak armağan olsun.

Ve Hasan Dursun'dan Canlar Canlı istek parçamız isteyen dinleyicimize Ali Asaf Korkusuz Gaziantep'ten bizlere ulaşmışlar. Armağan olarak da Mehmet Korkusuz'a armağan etmişler. Selamun aleyküm ve aleyküm selam rahmetullah. Hayırlı yayınlar dilerim. Ben Ali Asaf, Hasan Dursun'dan Canlar Canlı ilahisini Gaziantep E-Tipi Kapalı Cezaevinde D13 koğuşunda yatan babam Mehmet Korkusuz için çalmanızı rica ediyorum. Tekrardan hayırlı yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim tez vakitte sizleri birbirine kavuştursun inşallah diyelim. İstek parçamızı sıraya bıraktık. İnşallah birazdan yer vereceğiz. Ve İstanbul'dan bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam rahmetullah. İstanbul'dan İstanbul'dan Fatma, Allah'ın rahmeti bereketi hepiniz üzerine olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Murat Yaman'dan hasret eserini istiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Murat Yaman'dan programımızın başında bir esere yer verdik. Formatı gereği de bir sanatçıdan bir esere yer veriyoruz. Sıradaki istek parçayı inşallah sizlere armağan ediyoruz. Ve bir paylaşım da var. Biz şüphesiz Allah'a aitiz ve muhakkak ona döneceğiz. Allah'ın takdirine teslim olmuş kalplerle arkadaşım Nihan Haznevi vefatını üzüntüyle bildiriyorum. Rabbim kendisine rahmet eylesin, günahlarını affetsin ve derecesini yükselsin. Mekanı cennete olsun demişler. Amin diyoruz. Rabbim rahmet eylesin kendilerine. Evet, bir diğer mesajımız Adana'dan gelmiş. Selamun aleyküm ve aleyküm selam rahmetullah. Ben Adana'dan Alaaddin. Sıradaki eserim Gergerli Yasin abi, Yusuf Yusun Kaya, Emre Yavuz, Velit Demir abiye, Mehmet Cengiz, Şehmus Göksu, İbrahim Çelik, Rıdvan Kaplan, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve size gelsin selam ve dua ile demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'ım Gazze'li kardeşlerimize yardım et, onlara nasrını, nusretini gönder, onların üzerine sabırlar dök, hastalarına şifa, dertlerine deva ver, kardeşlerimizi münafıkların nifakından, zalimlerin zulmünden, kafirlerin küfründen muhafaza et, amin demişler. Bizlere de amin demek düşüyor. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, Hasan Dursun'dan Canlar Canlı eseriyle birlikteliğimize devam ediyoruz.

Ve araba alantıda bir kardeşimiz daha ulaştılar. Deoni parçasını bizlerden istediler. Anneme, kardeşlerime, Berfin arkadaşıma, kardeşim Berfin'e özür diliyorum. Arkadaşım Ruki, Filistin halkına ve tüm dinleyicilerine armağan etmişlerdi. İki güzel istek parçayla sizlere veda ediyoruz efendim. Saatlerimiz 11:32 göstermekte. Sözcü lisan ettik affola diyoruz. Aklınıza helal edin efendim. Programımızda da biraz geç başlamış bulunmakta bulunduk. Tekrardan özür diliyoruz. Evet, Rabbim bizleri ve sizleri razı olduğu kullarından eylesin efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
9: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
8: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
9: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
13: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
15: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
16: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
17: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Çağrı efendim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Selat ve selam evrenin efendisinin üzerine olsun. Selat ve selam Efendimizin şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Bugün kısa sohbetimizde sevginin etrafında döneceğiz. Sevgiyi konu etmeye, sevgiyi konuk etmeye, sevgi üzerinden hasbihal etmeye gayret sarf edeceğiz. Biz biliyoruz ki kalplerimiz sevgilerimizin mekanlarıdır. Kalplerimiz sevgilerin otağıdır. Kullarına çok düşkün olan Allah'tır. Kullarını seven Allah-u Teala'dır. Rabbimizin bir ismi vardır. El-Vedud. El-Vedud. Çok seven, şiddetli seven. Anaların kalbindeki sevgi El-Vedud olan Rabbimizden gelmektedir. Babaların gönüllerindeki muhabbet El-Vedud olan Allah-u Teala'dan gelmektedir. Evrendeki bütün canlılarda olan sevginin kaynağı ise yine Allah-u Teala'dır. İnsan muhteşem bir varlık. En yüksek kabiliyetlerle donatılmış bir varlıktır. Onun zihin dünyası harikalar dünyasıdır. Onun gönül dünyası okyanuslardan da engindir. Onun ruh dünyası evrenin sınırlarının da ötesine ulaşmaktadır. Bu biricik varlık olan insanın gelişimi, bu zihin dünyasının gelişimi, İnsanın duygu dünyasının gelişimi, ruhsal dünyasının gelişimi, bütün bunların gelişimi ancak ve ancak sevgiyle mümkündür. Hatta öyledir ki sevgi sadece gönlü sevgiyle gelişecek ve gürleşecek insana özgü bile nitelendirilemez, özgüdür diye ifadelendirilemez. Gerek hayvanlarda ve gerekse bitkilerde sevgiyle bir yaklaşım gerçekleştirilirse onların da dünyalarında müthiş bir gelişme ve gürbüzleşme tespit edilmiştir. Öncelikle insan sevgiye susuz varlıktır. İnsan ancak sevgi ikliminde açılım gerçekleştirebilir. Bütün kabiliyetleri sevgi ikliminde gelişebilir. Bundan dolayıdır ki çocuğun asıl ortamı, çocuğun biricik ortamı anne kucağıdır, ana kucağıdır. Anne kucağı ise doyumsuz bir sevgi ortamıdır, sevgi iklimidir. Efendimiz Arafat Dağı'nda bütün varlığı ile kendinden geçmiş olarak ve onun kalbi bütün insanlığı kucaklıyor olarak Rabb-u Teala şöyle sesleniyordu. Allah'ım, sen sana itaat edenleri mükafatlandıracağını bildiriyorsun. Ey Allah'ım, itaatsiz olanları, isyankar olanları, zalim olanları kime bırakıyorsun? Zalim olanların bile sevgi ikliminde eritilmesi adına çırpınan bir peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bir gün Uhud dağına sesleniyordu. Ey Uhud, vallahi biz seni seviyoruz. Ey Uhud, vallahi biz seni seviyoruz. Evrende ne muhteşem güzellikler vardı. Bütün güzellikler ise güzel olan Rabbimizden geliyordu. Evrendeki güzellikler içimizi ışıtıyordu. İçimize sevgi olarak akıyordu. En şiddetli seven, El-Vedud olan Rabbimizden sevgi açılımları gibiydi bütün güzellikler. İçi tam bir sevgi yumağı, içi tam bir sevgi otağı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakıyoruz. Sevginin insana dönük çizgilerine bakıyoruz peygamber yüreğinde. Görüyoruz ki 3 gün şerefli arkadaşlarını göremese, bir annenin evladının peşine düşer gibi peygamber şerefli arkadaşlarının peşine düştüğünü görüyoruz. Bir annenin evladının peşine düşer gibi dedim ya, aslında bu da çok doğru bir ifade değildi. Çünkü peygamber arkadaşlarına bir annenin yüreğinden daha yüksek bir duyarlılıkla peşlerine düşerdi. O şerefli arkadaşlarına ne kadar düşkündü, ne kadar severdi. 3 gün görmediği zaman hemen peşlerindeydi. Şayet hasta olanlar var ise hemen ziyaretlerine giderdi. Medine dışına gitmişlerse onların arkasından hayır dua ederlerdi. Anne yüreği üstü yürekler taşıyordu peygamber şerefli arkadaşlar için. Peygamber Efendimizin engin sevgisinin en belirgin göstergesi de ya da göstergelerinden biri ise şuydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün şerefli arkadaşlarından birini görmese hemen peşlerine düşerdi. Şayet hasta olduklarının haberini alırsa hemen ziyaretlerine koşardı. Ya da Medine dışına çıkmışlarsa arkalarından hayır dua ederlerdi. Bir annenin yüreğinden çok daha yüksek bir duyarlılıkla arkadaşları üzerine sevgi kanatlarını olduğu gibi indirirdi peygamber. Peygamberin o engin sevgisini belirleyen, belgeleyen şu hadiseye bakalım. Şerefli arkadaşları öyle diyorlardı. Her biri şöyle diyor. Peygamber Efendimiz en çok beni seviyor.
her birinin gönlünde böyle bir olgu, her birinin gönlünde dillendiği zaman dilinde böyle bir cümleler vardı. Peygamberimiz en çok beni seviyor. Her birinin gönlünde böyle dolu dolu bir sevgi vardı peygambere ilişkin. Peygamber Efendimiz bunu nasıl gerçekleştiriyordu? Peygamber Efendimiz buna nasıl ulaşıyordu? Her birini en ileri boyutta nasıl sevebiliyordu? Efendimiz şeref arkadaşlarının her birini biricik diye düşünürdü. Her bir insan Rabbinin de biricikti ya, Peygamber Efendimizin nazarında gönlünde de biricikti. Hepsi biricik bir konum üzereydi. Şerefli arkadaşlarına bütün varlığıyla ilgilenirdi. Hele bir dertli olsun, onun derdine derman olmak için var gücüyle çabalardı. Efendimiz bu tutumu şerefli arkadaşlarına öyle yansıyordu ki, haliyle onlar öyle demekten kendilerini alamıyorlardı. Peygamber Efendimiz en çok beni sever demekten kendilerini alamıyorlardı. Medineli bir mümindi. Sevvan adlı bir mümindi. Allah ondan razı olsun. Peygamber'e imanı sevdaya dönüşmüş olan müminlerdendi. Sahabe-i kiramın gönlündeki iman peygambere zaten sevdaya dönüşmüştü. Peygamber aşıklarındandı Sevban. Ama onun içinde bir dert için için onu yiyordu. Ona zaman Peygamber Efendimiz'i görmek istese hemen gelir doya doya gül yüzlü peygamberin gül yüzlerini temaşa eder seyrederlerdi. Dünyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi. Ne zaman görmek istese gelir görürdü. Derdi ise şuydu. Yarın cennetlerde olsa bile peygamberin makamı ile onun makamı aynı seviyede olmayacaktı. Peygamberlerin makamları âli olacak, yüce olacaktı. Cennetlerde dahi olsa peygamberiyle beraber olmadıktan sonra sanki cennetin de tadı olmayacaktı. Bu onun için yeterli bir dertti. Böylesi bir derdi vardı Sevban'ın. Bir gün bu sıkıntı içinde, bu dert içinde Peygamber Efendimiz'in meclisine gelmişti. Efendimiz'in prensibiydi. Şeref arkadaşlarının gül yüzlerine şöyle bir bakardı. Yüzlerinden sevinçlerini ve elemlerini hemen okurdu. Hemen anlayıverirdi. Sevban'a baktı ki duruşunda mahzun vardı. İçinde bir dert vardı. Peygamber bunu anlamakta hiç gecikmemişti. O yüce Resul sordular. Ey Sevban, niçin hüzünlü görüyorum seni? Derdin nedir? Sevban radıyallahu anh'ın cevabı şu oldu. Ey Allah'ın peygamberi, sizi görmek istediğim zaman hemen görebiliyorum. Ama yarın ahirette siz cennetlerde yüce makamlarda olacaksınız. Ben cennetlik olsam bile sizinle aramızda mesafeler olacak. Aramıza ayrılık girecek. Cennetlerde bile olsam aramıza ayrılık girecek diye hüzünleniyorum ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz önce sükut buyurdular, sonra şu ayeti kerimeyi okudular. Bismillah. وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaktır. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Efendimiz sevginin büyümesi, sevginin gelişmesi için birbirlerini sevenlerin bunu söylemeleri gerektiğine de işaret ederdi. Belki en vurucu olanı, sevgiyi geliştirici, sevgiyi gürleştirici olanı ise Peygamber Efendimiz'in şu beyanıydı. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız buyuruyordu. Allah'a bağlanmış gönüllerin birbirlerini sevmeleri kadar doğal ne olabilir? Bir bakıma birbirine benzeyen kalplerin sahipleridir onlar. Aynı hissedişin, aynı duyuşun, aynı duyarlılığın sakinleridir onlar. Ayrıca sevmek adına çaba da gerekiyordu. Nefsin oluşturduğu perdeleri yırtmak gerekiyordu. Kendi kendini beğenme perdesini yırtmak lazımdı. Kibirlik perdesini parçalamak gerekiyordu. Haset perdesini çiğnemek gerekiyordu. Bütün bunlar gönlü karartan, gönlü engelleyen unsurlardı. Gönül kirlerden ne denli arınırsa, gönül perdelerden ne denli kurtulursa o denli sevgi otağı haline gelirdi. O denli sevgi yumağı haline gelirdi. Efendimiz bir yanıyla sevgi peygamberiydi. Efendimiz ümmetine bir sıkıntı gelirse çok zoruna giderdi. Buna dayanamazdı. Ümmetine kıyamazdı. Onlara iki cihan saadetini gerçekleştirme adına gece gündüz çalışandı. Allah'a ümmet için yalvarandı, ümmeti için ağlayandı.
şöyle noktalıyorum. Önce siz seveceksiniz. Sevgiyi karşımızdan beklememeliyiz. Beklemek içimizi kuraklaştırandır. Ama kendimiz ilk adım atarsak ne güzel gelişmeler olduğunu çok geçmeden görebileceğiz. Önce derin bir sevgiyle Rabbimizi sevmek gerekirdi. Sonra Efendimiz'i sevmek gerekir. Sonra en yakından en uzağa tüm müminleri sevmek gerekir. Ve bütün insanlığı kucaklayan bir engin yüreğin sahibi olmak gerekir. Bu duygularla hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Diyarbakır ilimiz için öğle namazı vakti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öyle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey, sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. İslam'ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini teşvik etmek suretiyle İslam'ın genel servetine hizmette bulun. Durum ne olursa olsun bir kuruşunun dahi Müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Diyarbakır'ımızla ilgili bunları biliyor musunuz?
2: Şeyh Yusuf Camii. Halk arasında tabakhane cami olarak bilinen Şeyh Yusuf Camisi'nin Kavvasoğlu Hacı Ahmet tarafından yaptırıldığı vakfiyesinden anlaşılmaktadır. Cami avlusunda Şeyh Yusuf Hemedani'nin olduğu söylenen bir türbeden ötürü de camiye onun ismi verilmiştir. Caminin mimari uslubu 16. yüzyılda yapıldığına işaret etmektedir. Cami siyah kesme taştan son derece sade yapılmış, tek katlı, oldukça küçük bir yapıdır. Caminin doğu ve batısından geçen sokaklardan ötürü ibadet mekanı ile son cemaat yerinin dikdörtgen hatları bozulmuş, mihrap tarafı girişe göre daraltılmıştır. İbadet mekanının üzerini düz tavanı desteklemektedir. Mihrap dışarıya doğru dikdörtgen şekilde taşkındır. Bunun iki tarafında dikdörtgen üç küçük pencere bulunmaktadır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 07 04 0532 065 48 62. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
11: Çağrı FM.
10: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
11: Çağrı FM.
10: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
11: Çağrı FM.
10: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
11: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Çağrı FM Haber.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Önce manşetleri görelim. Değerli izleyenler, fon soruşturmasında kritik önemde kararlar alındı. Hem BDDK tarafından hem SPK tarafından. Öte yandan soruşturma bağlamında yargı süreciyle ilgili de önemli kararlar var. Konuyla ilgili detayları birazdan paylaşacağız. Ve tabii son yılların en çok konuşulan başlığı CHP'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları, bir belediye, bir büyükşehir daha dahil edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı dahil birçok parti yetkilisi, belediye yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili detayları birazdan paylaşacağız. Önceki aylarda savaştan kaynaklı olarak akaryakıtta sürekli zam nedeniyle bir kez daha Eşel Mobil Sistemi yürürlüğe konulmuştu ama bugün itibariyle Eşel Mobil Sistemi sona erdi. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Konuyla ilgili karar resmi gazetede yayınlandı. Detayları birazdan paylaşacağız. Gazze, daimi başlığımız. Aksa Tufanı'nın yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Ve aynı zamanda bir yıla yakındır da sözde ateşkesin olduğu süreç. Ama bilinen bir gerçek var ki Gazze'de ateşkese rağmen, Gazze'nin sözde barış kurullarının toplanmasına rağmen, son Birleşmiş Milletler'deki toplantılara rağmen Gazze'de ateş bir türlü durmuyor. Siyonist terör rejiminin saldırıları, katliamları, vahşetleri devam ediyor. Gazze'deki son durumla ilgili detayları da birazdan paylaşacağız. Evet, Siyonist terör rejimi son soykırımla birlikte dünyada yalnızlaştı, yalnızlaşıyor ama tüm bunlara rağmen de birileri yüzsüzce, arsızca Siyonist terör rejimini aklamaya çalışıyorlar. Son aklamaya çalışan da Slovenya'nın sözde başbakanı. Aklamaya çalıştı ama yüzüne gözüne bulaştırdı deyim yerindeyse. Ne yaptı, nasıl bir tepkiyle karşılandı? Konuyla ilgili detayları birazdan paylaşacağız. Hızlıca başlayalım. Fon krizine dair haberlerle bültenimize başlıyoruz değerli izleyenler. Fon krizinde peş peşe iki kritik karar açıklandı. BDDK fon soruşturmasında 5 fon şirketinin TMSF'ye devredilmesine karar verirken önemli bir açıklama da SPK'dan geldi. SPK da 4 portföy şirketine ödeme takvimini açıkladı ve yatırımcılara ara ödeme yapılacağını duyurdu.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmasına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yeni açıklama yapıldı. Fon soruşturmasında adı geçen Tere Yatırım Bankası AŞ, Destek Yatırım Bankası AŞ, Hedef Yatırım Bankası AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ ve Tera Finans Faktoring AŞ'nin yönetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçti. 3 bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payı %0,22 seviyesinde olarak öne çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre 5 firmanın belirli oranlardaki paylarının temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu 30 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiye sürecindeki fonlarda parası olan yatırımcıların nihai süreci beklemeden nakde ulaşmalarının önünü açtı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi ve Hedef Portföy Yönetiminde tasfiye edilen fonlarında 1 milyon liraya kadar ara ödeme kararını açıkladı. Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasa Kurulu, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Buz Portföy Yönetimi şirketlerine ait toplam 131 yatırım fonunun alım-satıma kapatılmasına ve tasfiyesine karar vermişti. Bu fonlarda yaklaşık 455 bin tekil yatırımcı bulunduğu açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında onlarca şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu sayısı 56'ya çıkmıştı.
1: Ve konuyla ilgili yeni gelişmeler var değerli izleyenler. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce hakkında ülke dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener de tutuklandı. Bununla birlikte tutuklu sayısı 5 oldu. Bir kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Böylelikle fon soruşturmasındaysa tutuklu sayısı 61'e ulaşmış oldu.
1: 15 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte ilanlar, yüksek kazanç vaadi ve kamu görevlisi gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 244 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 174'ü tutuklanırken diğerlerin işlemleri ise devam ediyor.
2: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik polis tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda vatandaşları 523 milyon lira dolandırdığı belirlenen 244 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek yüksek kazanç vaadiyle kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca MASAK raporlarında 10 milyar 500 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerde 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
1: Ve Mersin'de 3 CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi değerli izleyenler. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.
2: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Belediyedeki bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alındı. Belediye başkanlarının yanı sıra 56 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 331 milyon bin lira kamu zararı tespit edildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde ise kamu zararının 1 milyar 11 milyon liraya ulaştığı, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon lira kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Tuncer hakkındaysa husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi.
1: Eski CHP ile yeni CHP arasında daha bir, onlar belki de arınma diyorlar ama bir hesaplaşma da devam ediyor değerli insanlar ve ihraç kararları var. CHP MYK İstanbul'da Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer, Antalya'da ise Konyaaltı ve Alanya belediye başkanları hakkında ihraç kararı aldı.
2: CHP'de sular durulmuyor, parti içi hesaplaşmalar sürüyor. CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası yeni ihraç kararları açıklandı. İstanbul'da Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Köseoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu hakkında ihraç kararı verildi. Öte yandan Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik için de ihraç kararı alındı. İhraç kararı belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde yeni parti kongresine katılması gerekçesiyle verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP üyesi olup başka bir siyasi partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse CHP'nin içinde olup da başka bir siyasi partinin genel başkanına genel başkanım diyemez dedi. Etik olan bu şekilde düşünen arkadaşların partiyle yollarını ayırmasıdır, siyasal tercihlerini yapmasıdır diyen Sarı, 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkini kararlaştırdıklarını söyledi.
1: Eşel Mobil sistemi sona ermesi sonrası resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle benzinde ÖTV artışı Ekim-Kasım ve Aralık aylarına yayıldı. Benzin pompa fiyatında bugün yaklaşık 4,15 lira, LPG'de ise 1,48 lira artış bekleniyor.
2: Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi sona erdi. Resmi gazetede yayımlanan kararla benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Bu ÖTV düzenlemesiyle benzin ve LPG'de yeni dönem başladı. Buna göre akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla devreye alınan Eşel Mobil sistemi uygulaması pazartesi itibarıyla bitti. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı, Ağustos'ta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü. LPG'de ise Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. Buna göre LPG türü mallar için Eşel Mobil sistemi kapsamında son olarak kilogram başına 9,21 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı bu sistem öncesindeki 11,38 lira seviyesine yükseltildi. Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren LPG otogaz pompa fiyatında yaklaşık 1 lira 48 kuruş artış bekleniyor. Benzinde Eşel Mobil öncesi sisteme dönüş nedeniyle beklenen 12,47 liralık fiyat artışı ÖTV'nin tek seferde değil kademeli olarak geri getirilmesiyle engellendi. Buna göre benzindeki ÖTV tutarı Ekim ayında litre başına 7,9 lira, Kasım'da 11,36 lira ve Aralık'ta 14,82 lira olarak belirlendi. Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor.

0: Ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. İlk durağımız Gazze. Abluk altındaki Gazze şeridinde soykırım saldırıları sürüyor ateşkese rağmen. Soykırımcı Siyonistler Gazze'de 8 Filistinli masumu daha katletti. 26 kişiyi de yaraladı.
1: Katliam, vahşet ve yıkıma rağmen Gazze'de yaşanan soykırıma dünya ülkeleri sessiz kalmaya devam ediyor. Tepkilerin cılız kalması, Siyonist işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarında daha pervasız kılıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı da Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanma ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 8 Filistinli sivil daha katledildi, 26 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1439'a, yaralı sayısının da 5052'ye ulaştığı bildirildi. Söz konusu Siyonist saldırılarda enkaz altından çıkarılan şehit naaşı ise 834'e yükseldi. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.040'a yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.168'e çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
0: Ve Gazze'ye dair bir başka haberle devam ediyoruz. Gazze'de ağır hasar gören sağlık sisteminin yeniden ayağa kaldırılması için uluslararası desteğe ihtiyacı duyuluyor, ihtiyacı var. Filistin Sağlık Bakanı Macit Ebu Ramazan, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi için etkin ve koordineli bir uluslararası müdahalenin gerekli olduğuna dikkat çekti.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Filistin Sağlık Bakanı Macit Ebu Ramazan, Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze'de sağlık sisteminin yeniden inşası konulu çevrim içi toplantısına katıldı. Ebu Ramazan, Gazze'de sağlık sisteminin yeniden kurulması için uluslararası müdahalenin zaruri olduğunu belirtti. Yeniden inşanın sadece hasar gören binaların ve tıbbi ekipmanların onarılmasından ibaret olmadığını vurgulayan Ebu Ramazan, sağlık sisteminin temel hizmetleri sürdürebilecek hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Birinci basamak sağlık hizmetleriyle acil servislerin yanı sıra rehabilitasyon ve ruh sağlığı hizmetlerinin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ebu Ramazan, hasar gören sağlık tesislerinin onarılması, ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanması ve sağlık çalışanlarının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Sağlık sektörünün yeniden işleyebilmesi için sürdürülebilir finansman mekanizmalarının oluşturulması çağrısında bulundu. Toplantıda Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası ortaklar da yer aldı. Görüşmede Gazze'deki sağlık ihtiyaçları, hasar tespiti ve acil insani müdahalenin yeniden inşa süreciyle nasıl uyumlu hale getirileceği ele alındı.
0: Ve yeniden iç gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir fıstık sektörü hakkında açıklamalarda bulundu. Demir, tarladan sofraya uzanan süreçte üretici, tüccar, esnaf, ihracatçı ve tüketicinin mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti. Demir, piyasayı dengeleyecek bir düzenleme ve denetleme mekanizmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
1: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gaziantep İl Başkanı Mustafa Kaya ve beraberindeki heyetle Gaziantep Fıstıkçılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Kaya'yı ziyaret etti. Demir, Antep fıstığı sektörünün sorunlarını değerlendirdi. Ziyarette fıstığın üretiminden ticaretine, işlenmesinden ihracatına ve tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreç ele alındı.
3: Çiftçi girdi maliyetlerinden ve komisyoncuların kendi mallarını ucuza aldıklarından şikayetçidir. Komisyoncu arkadaşlar da piyasayı belirleyemediklerinden, arz ve talep meselesini dengeleyemediklerinden ve piyasanın bir zemininin olmadığına şikayet ederek fiyatların ölçüsünün kendileri tarafından belirlenmediğine şikayet ediyorlar. Bir de tüccar kısmı vardır. Onlar ayrı bir boyut.
1: Demir, piyasadaki fiyat hareketlerinin kontrol edilebilmesi için bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğini söyledi.
3: Bu işin düzenleme ve denetleme organına şiddetle ihtiyacı var ki ortadaki evet. spekülasyon kalkabilsin. Bu da bir birlikle olabilir ya da devletin nasıl ki buğdayı, arpayı, mercimeği, fındığı alıyorsa fıstık için
4: kesin kalması lazım.
3: Böyle bir sistem kurması kesinlikle. Ve piyasayı dengede tutması gerekir.
4: Aynen öyle.
3: Son olarak da şimdi odamızın başkanının misafiriyiz. Bu sektörün özellikle komisyoncular tarafından bizim bilmediğimiz sorunlarını kendisinden dinlemek istiyoruz.
1: Gaziantep Fıstıkçılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Kaya ise araziden daha çok ürüne desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.
4: Biz desteklemenin araziden ziyade ürüne verilmesini istiyoruz. Neden ürüne verilmesini istiyoruz? Ürüne verildiği zaman kalite artacaktır, üretim oranı artacaktır. Çünkü herkes ürettiği kadar artacak, herkes kaliteli ürettiği kadar destekleme alacaktır. Diğer türlü herkese bütün tarlalara destek verdiğiniz zaman tarlasına hiç bakmayan, hatta belki de hiç fıstık olmayan insanlar aynı desteği alıyor.
5: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: İslam'ın İslam'la savaşı dediler. Müslümanları birbirine kırdırdılar. Daha önce ordularını gönderip bizimle savaşıyorlardı. Şimdi işin kolayını buldular. Bizi birbirimize kırdırıyorlar. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Bizi birbirimizle savaştırıyorlar. Onlar ölmüyor artık, onların askerleri ölmüyor. Bir de üstüne üstlük para kazanıyorlar. Bize silah satıyorlar. Sattıkları silahlarla biz birbirimizi vuruyoruz. Ey İslam ümmeti, uyanın bu gaflet uykusundan. Birbirinizi katletmekten, namlularınızı, öfkelerinizi birbirinize yönetmekten vazgeçin Allah için. Sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama biz bu sorunlarımızı inşallah adalet temelinde çözmek zorundayız. Eğer biz birlik olursak, eğer biz sorunlarımızı çözersek, eğer biz İslam'ın ittihadını, Müslümanların vahdetini bir araya gelmesini temin edebilirsek, o zaman diz çökecekler. Bunun başka bir çaresi de yoktur. Çare vahdettir. Çare Allah'ın ipine yeniden topluca sımsıkı sarılmaktır ve ayrılığa düşmemektir. Çare birliktir. Çare kardeşliktir. Kardeşliğin gereği ise adalettir. Biz adaletten uzaklaştığımız için birbirimize düştük. Biz 1 milyar 700 milyon kardeş sahibi olmanın en büyük zenginlik olduğunu unutarak dünya malına tamah ettik. Kardeşlerimizin malına göz koyduk, göz diktik. Hakkını yedik. Biz güçlünün yanında saf tutacağız diye dünya gücünü, silah gücünü elinde bulunduruyor. Dünyanın jandarması benim diye böbürlenen insanların desteğini yanımıza almak ya da onlardan bir aferin almak için, onlara yaranabilmek için kardeşlerimizi düşman belledik. Öfkemizi, silahlarımızı onlara doğrulttuk. Halbuki en büyük gücümüz bizim birliğimiz idi. Halbuki bir olmaktan daha büyük bir gücümüz yok idi. Ama biz güçlülere sırtımızı yaslayacağız diye birliğimizi bozduk, birbirimize düştük. Kardeşlerim, öyleyse bu yoldan çıkış için, bu içine düştüğümüz durumdan, bu çukurdan, bu ateş çukurunun kenarından kurtulmak için yeniden kardeş olacağız. Yeniden birbirimizin hakkını, hukukunu gözeteceğiz.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim müezzini işitir ve kendini engelleyen bir özrü olmadığı halde cemaate katılmazsa, kıldığı namaz kamil bir sevapla kabul edilmez. Ey Allah'ın Resulü, meşru özür nedir denildi? Korku veya hastalıktır buyurdu.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
9: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız?
7: Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe şubesiyle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6, Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habibun Teyyara ve Tedil Aşka Kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun, Allah Resulüne salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir istek saati programıyla sizlerleyiz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız efendim. Hayırlara vesile olması duasıyla. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz efendim. Efendim, bugün Gaziantep Kervan FM stüdyolarından sesleneceğiz size. 10 kardeş radyo olarak yayınımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Kimler bizimle, hemen aktaralım. Gaziantep'ten Kervan FM'in kıymetli dinleyicileriyle birlikte diğer kardeş radyolarımızı konuk edeceğiz. Ev sahibi olarak inşallah. Diyarbakır'dan Çare FM, Adana'dan Vusat FM bizlerde. Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Bingöl'den Bingöl FM, Batman'dan Aksa FM, Mardin'den Cemre FM, Van'dan Serhat FM, Siirt'ten Botan FM ve uzak da olsa aslında gönüllerimizin bir olduğu İngiltere, Londra'dan Davet FM'in kıymetli dinleyicileri bizlerle efendim. Hayırlı vakitler diliyoruz tüm kıymetli dinleyicilerimize. Peki bize nasıl ulaşacaksınız? Bilen kardeşlerimiz var ama programlarımızı yeni yeni dinlemeye başlayan, radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için 0552 334 9370 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Efendim, Ekim ayındayız. Malumunuz 7 Ekim tabi, Siyonistlerin Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları sadece 7 Ekim'den bugüne değil, 1948'den bu yana genel olarak Filistinli Gazze'li o Müslümanlara, o mazlumlara vermiş oldukları zarar, zulüm ciddi anlamda tarihe, geçmişe dayanmakta. Aslında üzerinde konuşulması gereken bir mesele. Tabii aslında Filistin özgür oluncaya dek, dünya mazlumları özgür oluncaya dek her daim konuşuyoruz ama özellikle Ekim ayında olmamız hasebiyle bu noktada sizden özel olarak ricada bulunuyoruz efendim. Mesajlarımızı Filistin'i ve Gazze'yi de konu alarak gönderelim efendim.

Efendim, geleneği bozmamak adına ilk eseri bizler sizlere armağan edeceğiz. Selam Söyle diyecek Hasan Sandık'tan dinleyeceğiz efendim. Bu eseri bizleri dinleyen tüm kıymetli dinleyicilerimize ve tabii ki Filistinli, Gazze'li o mazlumlara hediye ediyoruz efendim. Bu güzel eserle giriş yaptıktan sonra akabinde tekrar buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın efendim.

İstek Saati devam ediyor. Uçta git turnam selam söyle dedi efendim. Devam ediyoruz istek saatindeyiz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz. Kardeşlerimizin mesajları gelmeye başladı efendim. Hamdolsun yoğun bir katılım var. Ve Filistin'e dair paylaşımları görüyoruz. Mutlu oluyoruz, keyifleniyoruz efendim. Duygu ve düşünceleriniz bizler için çok kıymetli. Hani bir program yapılmıştı. Bir telefon Filistinli ve Gazze'li kardeşlerimize neler söylemek istersiniz? Ahizenin diğer ucunda Gazze'li kardeşlerimiz var. Onlara neler söylemek istersiniz diye çok duygulu anlar yaşanmıştı aslında. Bugün de yine aynı şekilde atacağınız mesajları bu anlamda onlara özel olarak iletiyormuşçasına sizden bekliyoruz efendim. Ve hamdolsun istek saati bu anlamda hassasiyetiyle, mazlumların yanında duruşuyla daha bir kıymetli, daha bir anlamlı efendim. Çünkü kardeşlik bazen bir selamda, bazen bir duada olur efendim. Ve tabii ki bazen de istemiş olduğumuz bir eseri armağan edişimizde anlam bulur. Ve emin olun sizden gelen istekler, selamlar ve o güzel temenniler aslında bu programı anlamlı hale getiriyor efendim. Allah-u Teala İstifade edeceğimiz muhabbetimizi, kardeşliğimizi ve birlik ruhumuzu artıracağımız bir programa vesile kılsın diyoruz efendim. Efendim mesajlara geçelim. Evet, Mardin Kızıltepe'den bir kardeşimiz bizlere ulaşmış, Esra kardeşimiz. Selamun aleyküm demiş, ve aleyküm selam. Sizden Ammar Acarlıoğlu Geceler eserini istiyorum. Bugün kermesimizin ilk günü, tüm görevli arkadaşlarıma armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş efendim. Allah kolaylık versin, Allah hayrınızı kabul etsin. Bu vesileyle şu an Mardin Cemre FM frekans aracılığıyla Mardin'deki tüm kardeşlerimize duyurmuş olalım efendim. Kermes başlamış bulunmakta, katılım göstermeniz hem hayra vesile olacaktır, hem alışveriş yapmış olacaksınız efendim. Ve inşallah sıradaki eserimiz de Ammar Acarlıoğlu'ndan gelecek. Efendim geceler diyecek Ammar Acarlıoğlu, ardından istek saatinde buradayız.

Efendim, Geceler eserini dinledik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşlerimizin mesajlarını aktarmaya devam edeceğiz inşallah. 0552 334 93 70 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz. Selam aleyküm demiş bir kardeşimiz. Ve aleyküm selam efendim. Önce paylaşımı var, onu okuyalım, akabinde mesajına geçeceğiz. Ey Rabbin yarattığı insanoğlu, sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Evet, teşekkür ediyoruz. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti anlamında güzel bir paylaşım olmuş kardeşimizin. Evet, ben Diyarbakır'dan Ömer İkinci demiş. Tüm ortak radyo çalışanlarına ilk önce dedemin selamlarını, sonra selamlarımı iletiyorum. Aleykümselam. Aleykümselam efendim. Hem kendilerinin hem de dedelerinin selamını almış olalım tüm dinleyicilerimiz adına. T tipi cezaevinde olan dedem Namih, dedem Hamza, dayım Şaban, amcam Cemal'in ellerinden öpüyorum. Rabbim tez vakitte onları ve tüm İslam alemine hayırlı kapılar açsın inşallah demiş. Bilal Güler'den bir eser. Radyo çalışanlarına ve tüm İslam ümmetine armağan ediyorum. Selam ve dua ile demiş efendim. Eser noktasında bize bırakmış kardeşimiz seçmeyi. Bizler de Selam Ey Kudüs eserini seçtik. Filistin'e ithafen Filistin'i Gazze'li tüm kardeşlerimize armağan etme adına. Özellikle girişte de ifade ettik efendim. Ekim ayında olmamız hasebiyle gerek 7 Ekim'den bu yana gerekse de öncesinden Filistinli kardeşlerimizin çektiği o acıları hatırlayabilmek adına aslında her daim gündemde tutmak lazım ama o başlangıç noktasındaki günü, haftayı, o dönemi daha iyi yad etme adına mesela bu vesileyle belki sık sık programlar yapılacak. Katılım noktasında kim, nerede, hangi şehirde bulunuyorsa efendim katılalım, dile getirelim. Özellikle bu boykot meselesini gündemde tutalım. 7'den 70'e hamdolsun belki de ilk defa bu kadar etkili oldu ve bu etkinin sönmesine müsaade etmeyelim. Daha çok destek olalım, katılım sağlayalım, duyuralım efendim. Evet efendim, Filistin'i hatırlama adına Binar Güler'den eseri seçtik. Selam ey Kudüs dedik. Tüm dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Filistinli kardeşlerimize armağan ediyoruz. Ve akabinde istek saatinde burada olacağız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Em evindarın dıştara ey Kudüs ey Aksa dedi Bilal Güler'den dinledik efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Ve devam ediyoruz. Kardeşlerimizden gelen mesajlar doğrultusunda aktarmaya devam edeceğiz efendim. Evet, aynı zamanda 6-8 Ekim vesilesiyle Şehit Yasin Börü arkadaşlarını da rahmetle yad ediyoruz efendim. Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar. Ve Aleyküm Selam efendim. Ben Ceylan Pınar'dan Hacer. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti tüm Müslümanların üzerine olsun. Hazreti Süleyman ve ordusunun Karınca Vadisi'nden geçişi sırasında bir karıncanın diğerlerine yaptığı uyarısını anlatır. Neml suresi 18. ayetten. Bilal Güler'den Bremino eserini Diyarbakır cezaevinde T2C17 koğuşunda olan ellerinden öperim babam Lami, amcalarım Hamza Cemal, kuzenim Şaban, Canan ablama, siz değerli 10 kardeş radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demiş efendim. Teşekkür ediyoruz. Ceylan Pınar'a selamlar olsun. Evet, bir başka kardeşimiz nereden ulaşmış bakalım. Esselamu Aleyküm, ben Diyarbakır'dan Celal Ekinci. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Allah bütün Müslümanların yardımcıları olsun. Muhakkak her kim Allah'ı severse Allah da onları sever. Allah bizleri o salih kullarından eylesin. Ya Rabbi, şu an Gazze'deki ve Filistin'deki, Lübnan'daki, İran'daki Müslüman kardeşlerimize yardım et. Amin. Ya Rabbi, senin gücün her şeyden büyüktür ve sen kadirsin. Ben gece çalışıyorum, gündüz yatıyorum. Onun için duam şudur ki Allah bütün Müslümanları beladan ve musibetten muhafaza etsin inşallah. Rabbim Müslümanın yar ve yardımcısı olsun. Sizlerden bir eser istesek, bu eseri çalsanız çok memnun olurum demiş efendim. Adem Hate Cihani ve bu Dere imtihani, bu ilahi başta Gazze'deki Müslümanlara ve bütün Yusufi arkadaşlara, Çare FM arkadaşlarına, kızım Nuriye'ye, torunum Huzeyfe'ye, Muhammed Ali'me, oğlum Ömer'e, neneme, Allah yoluna hizmet edenlere, İttihat Medresesi'nde olan öğrencilere ve değerli seyidalara, babama, amcalarıma gelsin. Şu an Diyarbakır cezaevinde olan, C20 koğuşunda olan babam Namih, amcam Hamza, amcam Cemal ve koğuştaki arkadaşlarına, çok sevdiğim Şaban, selamlarımı onlara yolluyorum demiş. Allah tez zamanda onların o kapıların arkasından çıkarsın, analarına, babalarına, çocuklarına kavuştursun inşallah. Allah'a emanet olun demiş efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kardeşimiz uzun uzadıya çevresine armağan etmiş. Bu vesile bizler de kendilerine ve sevdiklerine armağan etmiş olalım efendim. Evet efendim, Ankara'dan da bir mesajımız var. Hemen okuyalım, akabinde inşallah sıradaki eserimize geçeceğiz. Bu arada sırada ne olacak bakalım. Ender Tekin'den dinleyeceğiz efendim. Sen Gidince eseri, duygusal ve acıklı bir eser, güzel bir eser. Evet, Ankara'dan kimler bizlere ulaşmışlar? Esselamu Aleyküm demişler Ankara'dan. Büşra Erden. Bana ve çok sevdiğim değerli biri için dua eder misiniz? Fadıl Aydın'dan Aşk Çek Gönlüm İlahisini çalar mısınız demiş efendim. İnşallah bu eseri yayına vermeye çalışacağız. Sıraya aldık. Ve efendim, sıradaki eserimize geçelim. Saatlerimiz, bilmiyorum istek saatinde olduğumuz için midir, çabuk ilerliyor ama keyifli güzel dakikalar çabuk geçer değerli dostlar. Evet, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor, yarım saat geride bırakmışız. Efendim, Ender Tekin'den dinleyeceğiz. Ardından Kervan FM stüdyolarından 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı devam ettiriyoruz. Bizden ayrılmayın.

Efendim Ender Tekin'den dinledik, Sen Gidince dedi ve devam ediyoruz. Filistin ve Gazze'li kardeşlerimizi unutmamak adına kardeşlerimizin mesajları bu anlamda gelmeye devam ediyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Rezan Yıldırım. Diyarbakır Kapalı T3 cezaevinde yatmakta olan abim Deniz Yıldırım'a selamlarımı iletiyorum. Yakup Koşar, Veysi Demirören, Aziz Alkaç, Murat Tokmacı, Sadık Çelik, Vedat Kaya, Yusuf Göreli, Uğur Yanık, Bahattin Çiçek abilerime selamlarımı iletiyorum. Rabbim tez zamanda esaretinizi çözsün efendim. Hüseyin'i Sevda'dan Direniş Umut Sevdadır parçasını armağan ediyorum. Sağlıcakla kalın demiş efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir kardeşimiz de sadece hayırlı yayınlar, kolay gelsin diye mesaj atmış efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet, sırada Fadıl Aydın'dan bir eser gelecek efendim. Aşk Çek Gönlüm eseri olacak inşallah. 0552 334 9370 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Gönüllerin bir araya geldiği, duaların buluştuğu bir istek saatindeyiz efendim. Kervan FM Gaziantep stüdyolarından sesleniyoruz. 10 kardeş radyo olarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Saatlerimiz 14.37'yi gösteriyor. Birçok eseri sıraya aldık efendim. İnşallah kardeşlerimizin istemiş olduğu eserleri zamanımız el verdikçe yayına vermeye çalışacağız. Ve tabii şunu da ifade ederim, aslında vermiş olduğumuz her eseri bütün kardeşlerimize de armağan etmiş oluyoruz. Hatırlatalım, hatırlatmakta fayda var. Çünkü bazen oluyor ki efendim, zaman yetişmiyor. Böyle eser istek doğrultusunda birçok eser olunca bazı kardeşlerimizin eserini yayına veremediğimiz zamanlar oluyor. Bu vesileyle aslında da sıradaki tüm eserleri de kardeşlerimize armağan etmiş olalım diyoruz efendim. Evet, Fadıl Aydın, Aşk Çek Gönlüm diyecek efendim. Ardından buradayız. Aşk Çek

Evet efendim, hareketli bir eser dinledik. Fadıl Aydın'dan dinledik. Aşk çek gönlüm dedi. Özellikle bu hac ve umre ziyaretiyle ilgili Peygamber Efendimiz'i ziyaret etme, o mekanlara gitmeye dair güzel bir eser efendim. Ve Gaziantep'ten bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun Aleyküm, hayırlı yayınlar demiş efendim. Nurullah Kuray'dan Karanfil eserini istiyorum demiş. Aleyküm selam diyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Eseri oğlum Abdülkerim'e, kızım Narin'e armağan ediyorum. Allah-u Teala kalplerimize dokunsun, bizleri muhafaza eylesin demiş efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet, ne güzel bir söz. Allah-u Teala kalplerimize dokunsun. Evet efendim, inşallah sıradaki eserimiz de bu olacak. Nurullah Kuray'dan Karanfil eserini dinleyeceğiz. 0552 334 9370 WhatsApp hattından da mesajlarınızı bekliyoruz. Evet efendim, mikrofon bizde ama söz sizde. Gönüller Allah'a emanet ediyoruz efendim. Şimdi tabii sırada gönlümüze dokunacak güzel bir eser olacak. Nurullah Kuray'dan dinleyeceğiz. Karanfil diyecek. Bu güzel eserden sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: O kızıl bir deniz, bense tenhayım. Onda umut, bende yalnızlık büyür. Ne dünya sonsuzluk diye devam eden güzel bir eser dinledik efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.49'u gösteriyor efendim. İstek Saati'nde 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin birçok noktasından kardeşlerimiz duygu düşüncelerini ve Filistin'e dair hassasiyetlerini de katarak mesajlarını göndermeye devam ediyorlar efendim. Evet. Esselamu Aleyküm. Batman'dan Hamza demiş. Ve Aleyküm Selam Hamza kardeşim. Kurye olduğum için mesajları hızlı yazıyorum abi. Şehit rehberin memleketinden Mustafa Altıntop'tan Selam Le Tofana ve eserini istiyorum demiş efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin. Kardeşlerimiz motor üstünde sürekli hareket halindeler. O yüzden dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Çünkü Allah muhafaza kazası tehlikeli oluyor bu anlamda. Özellikle dikkat edelim efendim. Genel anlamda zaten trafikte hassasiyet gerekir. Çünkü artık ciddi anlamda trafiğin yoğun olduğu bir dönemde yaşıyoruz. O yüzden dikkat etmekte fayda var efendim. Ve tabii ki bilhassa motor kullanan kardeşlerimiz ve bunlar içerisinde de kurye olan kardeşlerimiz efendim. Evet, Mustafa Altıntop'tan Selamlı Tofana ve eserini istiyorum demiş efendim. Eser radyo başından dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına ve Yusufi Medrese'de bulunan abilere ve ailelerine ve oğlum Ali Haydar'a gelsin demiş efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Batman'a selamlar olsun efendim. Bir paylaşımı var kardeşimizin. Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekle serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Evet, muazzam bir söz efendim. Aliye İzzet Begoviç'e ait. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Evet. Aslında dünyanın böyle yaratılışından bugüne zalimlerin her daim böyle tekrar eden soykırımları var. Maalesef özellikle bu anlamda unutulan soykırımların tekrarı daha en başında yapılan zulümlerin unutulmasıyla birlikte devam etmekte efendim. Bu anlamda bu söz çok kıymetli. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Ve hatta Filistin'e, Gazze'ye dair hani hep dile getiriyoruz ya, mesela İstek Saati'nde de sürekli bu konuya değinmeye çalışıyoruz. Amacımız mümkün olduğunca kardeşlerimiz bu noktada gösterecekleri hassasiyet zulümün ve yapılan soykırımın tekrarlanmaması aslında. Yine aynı şekilde böyle her gün haberler artık rakamların çok sıradan geldiği bir tabloyla karşıyayız. Yani ne kadar tehlikeli bir durum değil mi? Haber bültenlerinde işte Gazze'de 10 kardeşimiz şehit oldu. 20 kardeşimiz şehit oldu. İşte 5'i bebek, 15 kişi şehit oldu. Düşünebiliyor musunuz? Rakamlar artık çok sıradanlaşmış. En tehlikelisi de bu. Aslında ciddi anlamda bir tepki vermemiz lazım. Bakın ne diyordu Üstad Nuri Pakti? Çok kıymetli, güzel bir sözü var. Eğer bir gün hepimiz, ama hepimiz kökten tabandan esaslı bir biçimde bir kez öfkelensek bu iş bitecek efendim. İnanın bugün hepimiz şöyle kökten ya tabandan ama esaslı bir biçimde Siyonizme ve ABD emperyalizmine karşı, onların o zulmüne karşı bir kez öfkelensek, tepkimizi koysak, haykırsak, karşı dursak zulüm biter. Çünkü Allah onların kalbine zaten korku vermiş. Onların o dünyaya bağlı olma durumu aynı zamanda kalplerinde korku endişesine sebep olduğu için biz Müslümanlar bu anlamda vereceğimiz tepki onların dağılmasına da vesile olacaktır değerli dostlar. Evet efendim, Murat Yaman'dan Şehit Hüseyin eserini dinleyeceğiz vakit kaybetmeden. Ondan sonra tekrar buradayız inşallah.

Efendim Murat Yaman'dan Şehit Hüseyin eserini dinledik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstek saatindeyiz. Kardeşlerimizin mesajları doğrultusunda istemiş oldukları eserleri yayına vermeye çalışıyoruz. Ve aynı şekilde gönderdikleri mesajlarda bilhassa Filistin'e dair duygu düşüncelerini de katarak göndermiş oldukları mesajları aktarıyoruz efendim. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Esselamu Aleyküm demiş. Ben Adana'dan İzzet Şehitler Kervanı Duy Dünya eserini istiyorum demiş. Ve aleyküm selam. Adana'ya selamlar olsun efendim. Bu eseri tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mesut İştek, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosunkaya ve ortak yayınında olan bütün kardeşlerime armağan olsun demiş efendim. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Diyarbakır'a geçiyoruz Adana'dan. Esselamu Aleyküm, ben Diyarbakır'dan Meryem demiş. Aleyküm selam efendim. Mahfuz Aktekin'den Bahar İlahisi'ni başta Çağrı FM çalışanlarına, tüm Müslümanlara ve ilim tahsil etmek üzere olan medresede bulunan bütün kardeşlerime armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu armağan içerisindeki medresede bulunan kardeşlerimize bizler de armağan etmiş olalım efendim. Allah-u Teala ilimlerini ziyadeleştirsin. Öğrenmiş olduklarını topluma faydalı kılma noktasında amel etmeyi hem onlara hem de bizlere nasip eylesin diyoruz efendim. Evet, bir mesajımız daha var. Gaziantep'ten bir kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Abdülkadir Korkusuz. Şehitler Kervanı Bilal ile Metin eserini istiyorum demiş. Mehmet Korkusuz'a armağan etmiş efendim. Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Ben Abdülkadir Korkusuz. Şehitler Kervan'dan Bilal Metin ilahisini canım babam Mehmet Korkusuz için çalmanızı rica ediyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Evet, mesajlarımız geliyor. Hem mesajları okumaya çalışıyoruz hem eser isteklerini yayına vermeye çalışıyoruz. Ve tabii ki adeta zamanla yarışıyoruz. İstek saatinde zamanın hızlı akışıyla efendim gönüllerin buluştuğu o güzel duaların bir araya geldiği böylesine güzel dakikalarda elbette zamanı yetiştirmek de mesele değerli dostlar. Evet efendim, ne olacak sırada dinleyelim. Şehitler Kervanı'ndan dinleyeceğiz. Duy Dünya diyecek bu güzel eserden sonra inşallah tekrar sizlerleyiz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet efendim, adeta haykırırcasına Gazze kan ağlıyor, duy dünya dercesine güzel bir eser dinledik. Şehitler Kervan'dan efendim. Devam ediyoruz. Kardeşlerimizden gelen mesajlar doğrultusunda. Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır Sur'dan Ali demiş efendim. Hem Diyarbakır'a hem de Sur'a selam olsun diyoruz efendim. Hilaliye Kur'an'dan Ey Ümmeta Müslüman eserini istiyorum. Eser Diyarbakır cezaevinde bulunan Hüseyin El-Hattusari ve Bahattin Çiçeği armağanı olsun. Dört duvarın söndüremediği o inancınıza, sabrınıza ve yüreğinize selam olsun. Mesafe ne kadar uzak, duvarlar ne kadar kalın olursa olsun, dualarımızda ve gönlümüzde her zaman en özel yerinizdesiniz. Bu ilahi sabrınızın mükafatı ve gönlünüze bir ferahlık olması duasıyla sizlere armağan ediyorum. Biliyoruz ki çekilen her sıkıntı inşirahın o ferahlatıcı müjdesine gebedir. Yüreğinizdeki imanı, yüzünüzdeki tebessümü hiç kaybetmeyin. Rabbim sabrınızı cemil, selametinizi yakın eylesin. Dualarımız ve sevgimiz daima sizinle demiş kardeşimiz. Evet, aynı zamanda İnşirah Suresi 5. ve 6. ayeti bizlerle paylaşmış kardeşimiz. Şüphesiz her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Çok teşekkür ediyoruz kardeşimize. Ve efendim, şöyle bir iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Çünkü bazen radyolarını yeni açan kardeşlerimiz oluyor. 0552 334 9370 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Sevdaya düştük gibi secdeler nişan edin. Ve Nariye Kur'an'dan Ey Ümmete İslam eserini dinleyeceğiz efendim. Ardından buradayız. Bizden ayrılmayın diyoruz.

Evet dostlar, Ey Ümmet İslam eserini dinledik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mazdan'dan Ayşe Yavuz kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Muharrem Demir, şehadet ilahisini istiyorum demiş. Selamun Aleyküm, bu parçayı tüm mazlum Mustafa Filistinli kardeşlerimize, şehit ailelerine, Yusufi abilerime, çok değerli aileme, ortak kardeş radyo dinleyicilerine size gelsin. Yazacak çok kelime var ama yetersiz kalıyor. Filistinli kardeşlerimize bol bol dua edelim. Maddi manevi olarak elimizden geleni fazlasıyla yapalım. Dünya utandı, insanın yaptıklarına, insan utanmadı yaptıklarına demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Vur vur vur vur, Siyonizme vur. Vur vur. Ve bir paylaşımı var. Nazlı Aksam, elbette bir gün gelecek kardan aydınlık sana. Nazlı Aksam, seni bu halde görmeseydim elbette güneş doğacak, elbette son bulacak bu hunharca katliamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Tabi sırada da inşallah Ahmet Savran'dan bir eser dinleyeceğiz. Evet, Diyarbakır'dan bir kardeşimiz bize ulaşmış. Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Ramazan Bozkurt demiş. Diyarbakır kapalı cezaevinde yatmakta olan Deniz Yıldırım, Yakup Koşar, Sadık Çelik, Veysi Demirören, Bahattin Çiçek, Aziz Alkaç, Vedat Kaya, Yusuf Göreli, Uğur Yanık, Murat Tokmacı, Hamza Meygin, Muhammed Durmaz, İbrahim Durmaz, Hüseyin Elhati Sari'ye selamlarımı gönderiyorum. Allah Celle Celaluhu sizleri korusun ve tez vakitte esaret bağlarınızı çözsün. Allahümme amin demiş kardeşimiz. Eser olarak da Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim, saatlerimiz 15.15'i gösteriyor. Mümkün olduğunca zamana eserleri sığdırmaya çalışıyoruz. Ahmet Savran'dan dinleyeceğiz dedik. Sıradaki eserimizi ardından tekrar buradayız efendim.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Efendim, ümmetin şu anki durumuna binaen Allah Resulüne olan ihtiyacımızı dile getiren, duygularımıza tercüman olan o güzel eserle Ahmet Savran'dan dinledik ve devam ediyoruz. Evet, sıradaki eserimizi bir zazaca eser olarak Hikmet Kıyan Çiçek'ten seçtik. Selamun Aleyküm, Urfa'dan, Sanayi'den yazıyorum. Bilal Güler'den Dahi parçasını istiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Urfa'ya, selamlar olsun efendim. Bingöl'den selamlar demiş. Zazaca bir eser istiyorum demiş. Eser çocuklara Muhammed Sait, Ayşe Nur ve Amine'ye gelsin. 9 radyo dinleyicilerine ve Yusufi mekanda bulunan dostlara gelsin. Selam ve dua ile programınız hayırlı ve bereketli olsun demiş efendim. Teşekkür ediyoruz.
2: Hak diye nefes alırız adalet.
1: Ve sıradaki eserimiz Hikmet Kıyan Çiçek'ten geliyor efendim. Eserden sonra tekrar buradayız.

İstek Saati devam ediyor. Değerli dostlar, saatlerimiz 15.24'ü gösteriyor. İstek Saati'ndeyiz. 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Gelen mesajlarla devam edelim. Selamun Aleyküm, ben Belçika'dan Burhan Erol. Sıradaki parçayı Nehirden Denize Kadar Özgür Filistin diyenlere armağan olsun demiş efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir eseri özel olarak sadece Filistinli kardeşlerimize ve Filistinli kardeşlerimizi düşünen, bu anlamda dert edinen kardeşlerimize armağan etmek de kıymetli efendim. Belçika'ya selamlar olsun diyoruz efendim. Evet, ne demiştik? Mesafeler uzak olsa da istek saatinde gönüller bir arada. Ve tabi sıradaki eserimizde Filistinli kardeşim olacak. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar hocam. Aleyküm selam. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Ben İsmail Dağdelen. Otobüs şoförü yazmış altına kardeşimiz. Allah kolaylık versin. Kardeşimiz sürekli trafikte hareket halinde. Allah yardımcılar olsun. Her meslek kendince zor. Özellikle trafikte olmak insanı ayrı yoruyor tabii. Sıradaki eseri şu an otobüsteki seyir halinde bulunan yolcu kardeşlerime gelsin demiş. Evet, an itibariyle yolcu olan kardeşlerimize armağan etmiş. Efendim hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aydar Kız Kur'an kursuna gelsin. Şu anda da sizleri dinliyorlar ve tüm İslam alemine gelsin. Sivil toplum kuruluşlarına gelsin. Selamet de demiş efendim. Ve altta güzel bir paylaşımı var kardeşimizin. Gazze'ye selam, direnişe devam, zalimler için yaşasın cehennem demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu söz çok kıymetli değerli dostlar. Zalimler için yaşasın cehennem. Bir kez daha yıkırmak, dile getirmek geldi insan içinden. Kürtçe olarak da jiboy zalimi hunhar, büji cehennem diyoruz efendim. Evet efendim, sıradaki eserimiz Filistinli kardeşim olacak. Saatlerimiz 15.26'yı gösteriyor. Mümkün olduğunca dakika ve eser dengesi sağlamaya çalışıyoruz. Ne kadar çok eser yayına verebiliriz derdiyle aslında. Evet, birkaç eserimiz daha olacak. Hemen şöyle Filistinli kardeşim eserini dinleyelim. Ardından inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Açılır bir gün senin de bahar çiçeğin, doğacak üstüne özgürlük güneşin, ümidim.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet efendim, Filistinli kardeşim eserini dinledik ve devam ediyoruz. Esselamu Aleyküm programımıza Diyarbakır'dan katılıyorum demiş. Ve Aleyküm Selam. Diyarbakır TTP kapalı cezaevinde yatan oğlum Ekrem Zibek ve tüm mahkum annelerine rehberime saldırdılar. Bu gece ilahisine armağan ediyorum. Selam ve dua ile demiş efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet, yine Diyarbakır'dan bir kardeşimiz bizlere ulaşmış. Esselamu Aleyküm Mehmet Nihat Sayan. Ben şu an cezaevinde bulunan kayınçom Deniz Yıldırım'a sıradaki ilahi armağan ediyorum. Saygı ve sevgiyle Allah'a emanet olun demiş efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimiz İro Ez Fıkrım eseri olacak inşallah. Ve Gaziantep'ten bir kardeşimiz bizlere ulaşmış. Mehmet Bulut. Esselamu Aleyküm demiş. Ve Aleyküm Selam. Hayırlı yayınlar dilerim inşallah. İro Ez Fıkrım Henek eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Siz değerli Kervan FM ailesi ve sevenlerine selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam ve direnişe devam demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Ve kardeşimizin bir paylaşımı var, hemen aktaralım. İman esaslarından biri de Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitaplara inanmaktır. Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür. İsra 17:9 şeklinde kendisini insanlığa tanıtıp ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelen kitabımız tüm zamanlara ve insanlara rehberlik edip yol göstermektedir. Kur'an'a iman etmek onun rehberliğini ve yol göstericiliğini esas almaktır. Onun rehberliğini esas almaksa onun hükümlerini uygulamakla ve eksiksiz yerine getirmekle mümkün olur. Bir taraftan Kur'an sayfalarını yüceltip kutsallaştırırken diğer taraftan hükümlerini çiğnemek çok ağır bir çelişkidir. Kur'an'ın süslü kılıflar içerisinde evlerin en müstesna köşelerine yerleştirilip ele alındığında öpülüp baş üzerine konulması ancak şekli saygının ifadesidir. Ve rehber alınması anlamında yeterli değildir. Şu halde Kur'an'ın gönderiliş gayesi onun kalplerin derinliklerine yerleşmesi, hükümlerine göre hayat sürünmesidir. Çünkü bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim suresindeki ayetiyle, paylaşımıyla bitirmiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. İstifade ettiğimiz bir paylaşım oldu. Yani Kur'an'ı sadece raflara koymak değil, hayatımıza tatbik etmek de kıymetli. Efendim saatlerimiz 15:35'i gösteriyor. Bir eser dinleyeceğiz. Ardından son mesajlarımızı da aktararak bir başka son eserle inşallah yayınımızı bitireceğiz diyoruz efendim. Sıradaki eserimiz İro Ez Fıkrım eseri olacak. Bu eseri dinleyelim, ardından tekrar sizlerleyiz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: İro Ez Fıkrım eserini dinledik efendim. Saatlerimiz 15.40'ı gösteriyor ve son bir eserle yayınımızı nihayet erdireceğiz efendim. Evet, son mesajlarımızı da okuyalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demiş. Hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Ve Aleyküm Selam. Diyarbakır'a selamlar olsun efendim. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz ve çocuklarım Zeyt Mervan ve Mevaya Şehitler Kervanı'ndan Baharın Üstüne Çöktü Kara Bulutlar eserini armağan ediyorum. Selam ve dua ile demiş efendim.
2: Çaresiz aşk ile düştük bu yola.
1: Evet, selamun aleyküm, ben Gaziantep'ten Halil İbrahim. Şu an seyir halinde siz dinliyorum. Grup dergahtan İbrahim Gibi eserini istiyorum. Bu eser İsra Sitesi sakinlerine gelsin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yolda olan tüm kardeşlerimizin yolu açık olsun. Kazasız belasız diyoruz efendim. Zeynep Koruer bizlere ulaşmışlar Gaziantep'ten. Sıradaki eserleri Gaziantep'li tipinde yatan eşime armağan ediyorum. Selamet de demiş efendim. Teşekkür ediyoruz.
2: İlahe illallah, zikrimiz bizim, zikrimiz.
1: Esselamu aleyküm. Ben Diyarbakır'dan Şehriban cezaevinde olan Denizcan kardeşime buradan selamlar. Onu çok çok seviyoruz. Çok özledik. Rabbim onu ve tüm Müslümanlar esaret bağlarını çözsün.

Evet, bir kardeşimiz de Yozgat 2.0T tipi cezaevinde bulunan eşine sıradaki eseri armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Esselamu Aleyküm, ben Adana'dan Alaaddin, sizden Murat Yaman'dan Ey Resul eserini istiyorum. Eseri zindan mahkumlarına Gergerli Yasin abi, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz Şeyh, Mus Göksu, İbrahim Çelik, Rıdvan Kaplan, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abi, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile Gazze'ye selam, boykota devam demiş. Teşekkürler efendim. Bir kez daha okuyalım. Gazze'ye selam, boykota devam. Gazze'ye selam, direnişe devam efendim. Arttırabilirsiniz bu güzel sözleri. Evet, şöyle bakıyoruz, bütün mesajları okuduk, aktardık efendim. Değerli dostlar, yaklaşık 2 saat boyunca sizlerleydik. Eser isteğinde bulunan, mesaj gönderen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz ve tabii ki sessiz dinleyici olmayı tercih eden, sadece dinlemekte kalan kardeşlerimize de teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Sürçülisan ettiysek affola. Yapılan o dualara bir kez daha amin diyoruz. Filistinli kardeşlerimizi gündemde tutma adına yaptığınız her paylaşım çok kıymetli. Ama daha güzel olan bunu sürekli hale getirip her daim paylaşımda bulunmak, dile getirmek, haykırmak, anlatmak, çevremizde duyurabilmek değerli dostlar. Ve tabii ki Filistin'i, Gazze'yi o boykot meselesi üzerinden unutmadan her daim gündemimizde tutalım efendim. 7'den 70'e boykot noktasındaki hassasiyetimizi koruyalım, muhafaza edelim ve dalga dalga büyümesine destek olalım efendim. Ekim ayında bulunmamız hasebiyle 7 Ekim'le alakalı Gazze'yi, Filistin'i hatırlamaya dair hangi şehirde olursak olalım, hangi ilçede, hangi köyde, beldede olursak olalım, yapılan programlara katılım gösterelim, programları duyuralım, Filistin'e dair en ufak bir çalışmayı dahi gündemimizde tutalım ve katılımların artması noktasında sahiplenelim efendim. Efendim, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. İnsanoğlu eseriyle yayınımızı nihayet erdiriyoruz. Selametle kalın.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
11: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
12: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
13: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
14: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
15: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
16: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
17: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Çağrı FM.
19: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
20: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
17: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Allah Resulü'nden mesajlar. Namaz kıl. Çünkü namaz ahlaksızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar. Ey inananlar! Allah'tan sakının ve doğru söz söyleyin. Allah Resulü'nden mesajlar.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
3: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

koşina insandan pır dama azad kirin. Hemandın ujera bune bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun, jıqavmu aşirare, bes Muhammed bu tamamı gelli cihane.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

0: Allah'ın sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Şimdi reklamlar.
0: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 8780 0530 580 8780.
2: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
9: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur, ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
13: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı FM.
18: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

83. Bölüm. Ya Resulallah, bu sefere ben de katılmak istiyorum. Yaralılarla meşgul olurum. Allah Teala belki bana da şehitlik nasip eder. Nebi Ekrem Efendimiz karşısında duran kadına memnuniyetle baktılar. Sen evinde otur. Kur'an oku ey Ümmü Varaka. Allah Teala yine sana şehitlik nasip eder. Yaşı ilerlemiş bir hanımdı. Bununla beraber o güne kadar indirilmiş olan Kur'an surelerini ezberine alan hanımlardan biriydi. Efendimizin tavsiyesine itiraz etmedi. Emir buyurursun ya Resulallah dedi ve ayrıldı. Benim hakkımda ne buyurursun ya Nebiyallah? Osman bin Affan bu soruyu gözleriyle sorar gibiydi. Efendimiz onun da Medine'de kalmasını lüzumlu gördüler. Sen Medine'de kal, Rukayye ile meşgul ol dedi. Rukayye'nin hasta oluşu da Osman Zinnur'u bu sefere katılmaktan alıkoymuştu. Rukayye alelacele yola çıkmak üzere olan babasını bu belki son görüşüm düşüncesi altında ve pek kısa bir zaman içinde görebildi. Bu sefere Medine'nin yerlisi olan Ensar da iştirak ediyordu. Bugüne kadar yapılan ve bazen Peygamber Efendimizin de iştirak ettiği seferlerin hiçbirine katılmamışlardı. Kesin olarak savaşın yapılacağı belli olmadığı için üzerlerine fazla silah almamışlardı. Ayrıca Medineli Müslümanlardan bir kısmı da bu sefere katılmamış bulunuyorlardı. Sayısı 300'den fazla olan bir ordu halinde Medine'den hareket ettiler. Yolculuk anında kulakları bir radar gibi çalışan Ebu Süfyan, Resulullah Efendimizin Medine'den hareket ettiğini haber alır almaz, Gıfar kabilesinden Zamzam bin Amr isminde bir adamı 20 dinar ücretle kiraladı. Son süratle Mekke'ye gideceksin. Kervanınızı Muhammed ve ashabı ele geçirmeden Bedir mevkiine hareket ediniz. Değilse kervandan ümidinizi kesiniz diyeceksin dediği ve yola çıkardı. Sonunda eyvah dememek için başvurulacak bir başka tedbir yoktu. Zamzam hemen yola çıktı. Geceyi gündüze katarak ilerliyordu. Mekke'de olaylar başka türlü cereyan ediyordu. Resulullah Efendimizin halalarından Atike, bir sabah kardeşi Abbas'ı yanına çağırdı. Yüzünde korku izleri vardı. ''Ne oldu ablacığım? Seni mahzun görüyorum.'' ''Bir rüya gördüm ve korktum ey Abbas.'' ''Nedir gördüğün rüya?'' ''Deveye binmiş bir adam geldi. Ebdahta durdu. Yüksek sesle. ''Ey vefasız adamlar! Koşun! 3 güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş yerine yetişin.'' ''Ey vefasız kişiler! 3 güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş yerine koşun, yetişin.'' ''Ey vefasızlar! Yetişin 3 güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş meydanına. Ne duruyorsunuz?'' diye bağırıyordu. Halk bu bağırış üzerine onun etrafında toplandı. Fakat o devesini sürdü. Mescid-i Haram'a girdi. Kabe'nin arka kısmında durdu. İnsanlar ardından gelmiş, etrafını çevirmişlerdi. O yine yüksek sesle ''Ey vefasızlar!'' diye aynı sözleri 3 defa söyledi. Devesini sürdü. Ebu Kubeys tepesine çıktı. Mekke'ye doğru döndü. Yüksek sesle 3 defa aynı şekilde bağırdı. Sonra yakaladığı bir kaya parçasını tepeden aşağı yuvarladı. Hızla aşağı inen kaya parçalandı. Parçanın her biri Mekke evlerinden birine isabet etti. Atike rüyasını bitirdiği zaman Abbas da heyecanlanmıştı. ''Sakın bu rüyayı kimseye anlatmış olmayasın ey Abbas. Aramızda kalmalıdır. Sen merak etme ablacığım.'' Bir müddet sonra Abbas izin isteyerek ayrıldı. Ayrıldı ama
rüyayı dinleyince yüzünü buruşturan hal ondan ayrılmış değildi. ''Gözlerime ne oluyor ki seni böyle üzüntülü görüyorum ey Abbas?'' Başını kaldırdı. Utbe bin Rebiya'nın oğlu Velid'di. Abbas'ın cevap vermesine meydan kalmadan Velid ilave etti. ''İçine bir sıkıntı bürümüş gibisin. Şöyle gel ey Velid.'' Velid Abbas'la birlikte bir köşeye çekildi. Abbas konuştu, o dinledi. ''Ancak bu anlattıklarım aramızda kalmalıdır ey Velid. Sakın kimseler duymuş olmasın. Bu konuda bana güvenebilirsin.'' Atike Abbas'a ne derece güvenmişse Abbas da Velid'e o derece güvenebilirdi. Ertesi gün Abbas Kabe'yi tavaf ederken orada toplananların hararetli bir konuşmaya daldıklarını gördü. Tavafını bitirip yanlarına vardı. Ebu Cehil onu görünce, ''Şu sizin Atike'nin rüyasından bahsediyorduk.'' dedi. Abbas afalladı. ''Nedir Atike'nin rüyası, ne görmüş?'' Ebu Cehil'in sesinde eğlenen ve azarlayan bir insanın ifadesi vardı. ''Ne zaman türedi şu sizin kadın peygamberiniz?'' ''Ne demek istiyorsun sen?'' ''Demek istiyorum ki erkeklerinizin peygamberle yetmedi de bu defa kadınlarınız mı ortaya atılıyor? Kardeşin Atike, 3 güne kadar vurulup düşeceğimiz yerlere koşmamızı emredecek birini gördüğünden bahsediyormuş. Biz sabırla 3 günü bekleyeceğiz. Eğer gördüğü doğru çıkarsa ne âlâ. Şayet çıkmazsa sizi aleme rezil edeceğiz. Kadınlarınızın yalancı olduklarını her tarafa yayacağız.'' Abbas, bu söylenilenlerin asılsız olduğunu, Atike'nin böyle şeyler görmediğini söylemekle yetindi. İçine bir pişmanlık bürümüştü. Gözleri bu haberi gidip ona anlatan Velid'i aradı. Ama kusur Velid'de değildi. İş münakaşaya döküldü mü o zaman Velid. ''Sen kardeşinin sırrını saklamasını beceremedinse ben senin sırrını nasıl saklayabilirim?'' diyebilirdi. Bir defa ok yaydan çıkmıştı. Ne yapılsa bu haberin daha da yayılmasının önü alınamaz. Hele Ebu Cehil gibi birinin diline kilit vurulamazdı. Abbas yaptıklarına pişman halde evine döndü. Haber kendisinden önce eve ulaşmıştı. Haşimi kadınları Abbas'ın başına toplandılar. Onu gevşek davrandığı için kınadılar. ''Ebu Cehil şerefimizi 5 paralık etsin, sen ağzını bile açma. Bu davranışınla seni tebrik etmek lazım ey Abbas. Abdülmuttalib'in kızlarına dil uzatılsın da sen sesini çıkaramayasın. Bari gidip Ebu Cehil'le kozumuzu biz paylaşalım. Bu gidişle artık iş bizlere düşüyor.'' Bu ve benzeri sözler Abbas'ı köşeye sıkıştırmış bulunuyordu. İki ateş arasında kalmıştı. ''İyi ama ben Ebu Cehil gibi şirret bir kişiye ne diyebilirim?'' diyemedi, diyemezdi. Çünkü kadınlar artık bu işi kendilerinin bizzat yapmalarından söz etmeye başlamışlardı. ''Sen Abdülmuttalib'in oğlu olduğunu gösteremediysen ben onun kızı olduğumu ispatlayabilirim. Bundan sonra onunla hesaplaşmak bizim işimiz. Sen aradan çekilebilirsin.'' Abbas sırılsıklam olmuş, fena halde bunalmıştı. ''Siz yarın görürsünüz.'' diyerek çıktı yanlarından. Dedi ama ne yapabilirdi? Şimdiye kadar sevgili yeğenine yapılan bunca hakaret karşısında ne gibi bir tepkisi olmuştu? Ebu Cehil gibi Mekke'nin taçsız kralı durumunda olan birine karşı ''Hey, sen kim oluyorsun?'' diyebilmek öyle herkesin yapabileceği çeşitten bir baba yiğitlik değildi. Ama artık bıçak kemiğe dayanmış bulunuyordu. Sabahleyin kalktığı zaman hala verdiği karara bağlıydı. Gidecek ve onun yakasından yapışacaktı. Bu düşüncelerle evinden çıktı. Mescid-i Haram'a vardı. Gözleri Ebu Cehil aradı. O ilerideydi. Derhal ona doğru yürüdü ve sert bir sesle ''Ya Ebel Hakem! Ya Ebel Hakem!'' diye bağırdı. Ebu Cehil oralı olmadı. Belki de duymadı. Ama birdenbire adeta koşarcasına
Safa tepesine doğru ilerlemeye başladı. Abbas önce onu korktuğu için kaçıyor sandı. Fakat dikkat edince daha birçok kişinin aynı tarafa doğru koşmakta olduğunu gördü. Koşanlarla birlikte o da Safa tepesinin yolunu tuttu. Ebu Süfyan'ın 20 dinara kiralayıp gönderdiği Zamzam, geceyi gündüze katmış, hakikaten kısa bir zamanda Mekke Vadisi'ne ulaşmıştı. Şehre ulaştığı zaman 3 gündür durmadan koşturduğu devesini durdurdu. Önce gömleğini yırttı, parçaladı. Semeri ters çevirdi. Devesinin burnunu kesti ve tekrar bindi deveye. Son süratle Batn-ı Vadi denilen yere geldi ve alabildiğine bağırmaya başladı. ''Ey Kureyş topluluğu, felaket! Ey Kureyş topluluğu, felaket! Ebu Süfyan'la gönderdiğiniz mallarınızın önü Muhammed ve ashabı tarafından kesilmiş bulunuyor. Sanmam ki ona yetişebilesiniz. İmdat!'' diye bağırmaktaydı. Koşup gelenler, burnundan kan fışkıran bir devenin üzerinde yakası paçası yırtık, saçı başı dağınık bir adamın alabildiğine haykırdığını gördüler. Etrafını sardılar. ''Ne var, ne oluyor?'' Sağdan soldan sorular yağıyor. Ama adam bunları aldırış etmeden ''Yetişin, mallarımızı kurtarın!'' demekten öte bir şey söylemiyordu. Yeteri kadar, hatta yeterinden fazla heyecanın meydana geldiğini ve etrafını geniş bir kalabalığın sardığını görünce onlara ''Bedir'e yetişin!'' dedi. Artık Abbas'ın gidip Ebu Cehil'in yakasını toparlamasına lüzum kalmamıştı. Bir anda heyecan doruk noktasına ulaştı. Herkesin düşüncesi Zamzam tarafından getirilen haberin çerçevesiyle kuşatıldı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimsenin artık Atike'nin rüyasıyla uğraşmaya vakti kalmamıştı. Öteden beri insanın en kıymetli varlığı olarak bilinen can damarı diye değerlendirilen mal elden gidiyordu. Kanlar beyinlere hücum etmiş, sinirler tepelere çıkmıştı. Sağa sola koşuşanlar, ''Bu Hadrami'nin kervanı değil, Muhammed bu defa dersini pek fena şekilde alacak.'' diyorlardı. ''Haydi Muhammed'le savaşmaya gidiyoruz.'' Kimseye böyle bir teklifin yapılmasına lüzum yoktu. Halk kısa zamanda silahlanıvermişti. Ordu komutanlığını yapacak olan Ebu Cehil, rüyasında bile bu kadarcık kısa zamanda bu kadar kolay bir şekilde ordu toplanacağına inanamazdı. Dudaklarına kadar gelen, taşmak üzere bulunan hırsını yine dudaklarını kemirerek gidermeye çalışıyor. Bazen kendini tutamıyor, alabildiğine küfürler savuruyordu. Fakat neticede memnun olduğunu da inkar edemezdi. Yıllardır biriktirdiği hıncını bu defa alacak, son darbeyi vurma imkanını bulacaktı. Yolda yemek üzere erzak götürülmesi lazımdı. Bunu zenginlerin üzerine almaları gerekiyordu. ''Sen şunu getireceksin'' demeye ihtiyaç olmadan onlar da hazırlanmış bulunuyorlardı. Zamzam'ın gelmesinden 2 saat sonra bütün hazırlıklar bitmiş denilebilirdi. Yola çıkmak artık bir an meselesiydi. Kabe'nin bir köşesinde oturmuş olan Ümeyye bin Halef, yerinden kalkma niyetinde değildi. Fakat kendisine doğru yaklaşmakta olan Ukbe bin Ebi Muayet'i gördüğü zaman içine bir sızı düşüverdi. Mutlaka bir fesat düşünüyor olmalıydı. Elinde bir buhurdanlık tutuyor, içinden duman yükseliyordu. Ukbe geldi, bir şeyler söylemeden Ümeyye'nin etrafında dolaşmaya ve buhurdanlıktan çıkan dumanı Ümeyye'ye doğru üflemeye başladı. Ümeyye, kadınlara yapılması adet olan bu hareketin kendisine yapılmasını içerledi. ''Ne yapıyorsun ey Ukbe?'' diye bağırdı. Sesinde hiddet vardı. Ukbe ses çıkarmadan işine devam ediyordu. Böylece Ümeyye'nin etrafını birkaç defa dolanmış, Ümeyye'nin sinirleri de ayağa kalkmıştı.
Sen neler yaptığını bana söyleyecek misin ey Ukbe? Ukbe bu defa merasimi bıraktı ve alaylı bir sesle. Görüyor musun? Tütsülüyorum seni. Erkeklik günlerin sona erdi. Artık kadınlar arasında oturmanda bir mahsur yoktur. Cevabını verdi. Açık bir hakaretti bu. Neden? Neden lüzum gördün buna? Millet harbe giderken burada keyfince oturmak ancak kadınlara düşer de ondan. Ümeyye yerinden kalktı. Gözlerinden taşan kin ve nefreti Ukbe'nin yüzüne fırlatan bir bakışla onu süzdükten sonra. ''Sana da bu hurdanına da lanet olsun, alçak herif!'' dediği ve evinin yolunu tuttu. Utanacağı adamların önünde hakarete uğramıştı. Halbuki o, ilerlemiş yaşını ve hantal vücudunu öne sürerek bu savaştan yakasını sıyırmak istiyordu. Fakat Ümeyye'nin içine sızlatan asıl sebep, birkaç ay evvel Medineli arkadaşı Sa'd bin Muaz'dan duyduğu haberdi. Resulullah tarafından öldürüleceğini duymuştu ondan. O günden beri Ümeyye, ömrünün son nefesini verinceye kadar Mekke dışına çıkmama kararını vermiş, bugüne kadar da hiç çıkmamıştı. Kendisini alaya alan, kadınlar sınıfına sokma merasimi düzenleyen Ukbe'ye, ''Bu savaşa çıkmak benim için ölüm demektir. Bunu biliyor musun sen?'' diyemezdi. Yine korkaklıkla suçlanır, yine alaya alınırdı. Bu işin sonu nasıl olsa ölümle bitecek deyip yürümek de kolay değildi. Şimdiye kadar dünyaya gelen kimse burada kalmamıştı. Ama bu sözü söylemesi de karnım aç, yemek getirin demeye benzeyen çeşitten söylemesi kolay bir söz değildi. Eve geldiğinde hala dumanı tepesinden çıkıyordu. Karısı, ''Nedir bu halin ey Ümeyye?'' dedi. ''Sorma!'' cevabını aldı. Daha sonra oturdu. Olanları anlatmaya başladı. Sözünü yarı etmemişti ki içeri giren bir köle ayakta durdu. Ümeyye sinirli bir sesle, ''Ne istiyorsun be adam?'' dedi. ''Ebul Hakem sizi görmek istiyor.'' Ümeyye sarardı. ''Çattık belaya!'' der gibi başını salladı. ''Bu ötekinden de uğursuzdur.'' diyerek kalktı yerinden. Artık kurtulamayacağını adı gibi biliyordu Ümeyye. Bununla beraber 40 dereden su getirdi. Bir sürü mazeret saydı döktü. Ama Ebu Cehil bunların hiçbirine 5 para vermiyor, yine bildiğini okuyordu. ''Senin gibi Mekke'nin büyüğü olan bir adam bu sefere katılmazsa halimiz haraptır.'' Senin geri kaldığını görenler de gitmemek isterler. En iyisi biz bu işin ortasını bulalım, dedi. Nasıl yani? Bizimle birlikte yola çıkar, birkaç gün gidersin. Ondan sonra döner, gizlice Mekke'ye gelirsin. Ümeyye, bir başka yolun bulunmadığını, onun geldiğini duyduğu anda anlamış, ölüm çanlarının tepesinde çalmaya başladığını kulaklarıyla duymuştu. İstemeye istemeye, peki, dedi. Hemen kölesini göndererek Mekke'nin en iyi koşan devesini satın aldırdı. Tehlike anında onun üstüne atladığı gibi Mekke'ye kaçmaktan başka düşünebileceği hiçbir çare kalmamıştı.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adınla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Gazi abi bal boykotu. Je boykotu. Em ne bin alikar jice bilkhane u muhimmatin siyonistin vahşire. Kugullu bombeyan dibarine li serhalke mazlumye Filistin'i. Bila bombe u silah u muhimmatin siyonistan ne jmebe. Warin emmalin siyonistan, Amerika u havalin wan boykot bikin. Kesin ku mali siyonistan u Amerika'yı dikirin u difroşin, bila bizane bin ku evjid bin alikare katli ama siyonistan. Em temami insanin khadi vijdan, davet dikin ku bila siyonistan boykot bikin. Bila muhimmatin siyonistan, Amerika u havalin wan ne jmebe. Jibir nekin. Ali kariya je zaliman re ne haqiya li mazluma ye.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC İş Makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
8: Hayırdır abi?
7: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
9: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
7: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
9: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çilağı, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
0: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Faksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
10: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
13: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
14: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
3: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM Roman Kuşağı başlıyor.

0: İslam'ın Fedakar Kadınları 7. Bölüm. Efendimizin baldızı. Sevgili peygamberimizin baldızıydı Ümmü Fadıl. Müminlerin annesi, Meymune'nin kız kardeşi ve peygamber amcası Abbas İbni Abdülmüttalib'in zevcesi. İlk Müslümanlardandı. İlk Müslümanların çektiği bütün çilelerden, acı ve hüzünlerden fazlasıyla nasibini almıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Müslümanlar Medine'ye hicret edince Ümmü Fadıl onlarla gidememiş, Mekke'de kalmak zorunda hissetmişti kendini. Çünkü kocası Abbas bazı rivayetlere göre İslam davasının maslahatı gereği imanını gizleyip Mekke'de kalmıştı. Ümmü Fadıl kocasını bırakamamıştı. Ama kalbi sürekli İslam ve Müslümanlar için çarpıyor, İslam davası ile ilgili her olayı, gelişmeyi heyecanla takip ediyor, İslam'ın zaferi için ağlayarak dualar ediyordu. İslam askerlerinin Bedir Savaşı'nda elde ettiği büyük zafer, Mekke'de kalan Müslümanları sevince boğdu. Ümmü Fadıl ve diğer Müslümanlar gizli toplantılar düzenleyerek bu zaferi kutluyorlardı. Mekke'li müşrikler ise büyük bir mateme bürünmüşlerdi. Matem merasimleri, ağat meclisleri Mekke'nin üzerine bir karabasan gibi çökmüştü. Her evden feryat sesleri, iniltili ağlamalar yükseliyordu. Kadınlar siyah elbiselere bürünmüşler, erkekler Müslümanlardan intikam alıncaya kadar banyo yapmayı, yıkanmayı kendilerine haram kılmışlardı. O matemli günlerin birinde müşriklerin acıları daha tazeyken Mekke'nin reisi Ebu Süfyan ve Resulullah'ın müşrik amcası Ebu Leheb bir sokak başında karşılaştılar. Ebu Leheb hemen Ebu Süfyan'ı eleştiri yağmuruna tutmaya başladı. Öfkeli ve kahredici bir sesle "Nasıl olur? Nasıl olur?" dedi. "Ey kardeşimin oğlu, Muhammed'e nasıl yenildiniz? Siz onlardan güçlü ve daha kalabalık değil miydiniz?" Ebu Süfyan hüzünlü hüzünlü başını salladı. "Evet ama..." "Aması maması yok. Kureyş ordusu Muhammedilerin 3 katıydı. Muhammedilerden çok daha fazla donanımlıydı. Ama ne oldu? Ellerinde hafif silahlar olan 300 baldırı çıplak sizi darmadağın ediyor. Mekke'nin en soylu adamları öldürüyor. Siz canınızı kurtarıp kaçıyorsunuz." Ebu Süfyan üzüntüyle "Hiç sorma," dedi. Sanki onların karşısında elimiz kolumuz bağlandı. Hiç zorlanmadan bir kısmımızı öldürüp bir kısmımızı da esir aldılar. Cesur pehlivanlarımız, kılıç ustalarımız küçük çocuklar gibi güçsüz düştüler. Ebu Süfyan kervanı kurtarmak için Mekke'ye dönmüş, o yüzden savaşa katılmamıştı. Ama kendini de yenilenlerle beraber görüyordu. Ebu Leheb hırsla ayağını yere vurdu. Belinde asılı duran kılıcının kabzasıyla oynadı, böbürlenerek
1: "Ah, ah! Ben Bedir'de olacaktım!"
0: diye bağırdı.
1: "Bedir'de olacaktım da Muhammedileri günlerini gösterecektim!"
0: Ebu Süfyan alaylı alaylı güldü. "Ne yapacaktın mesela?"
1: "Ne mi yapacaktım?"
0: "Evet.
1: Keşke yerime As İbni Hişam'ı göndermeseydim. Savaşa bizzat ben katılsaydım."
0: Ebu Süfyan birden ciddileşti. Ebu Leheb'e acıyarak baktı. Haşin bir ses tonuyla,
1: "Arkadaşlarımızın gördüklerini sen de görseydin böyle konuşmazdın," dedi. "Vallahi savaş meydanında yenilen veya korkuyla kaçıp sıvışan hiçbir Kureyşli'yi kınayıp ayıplamam. Çünkü Mekkeliler göksel varlıkların saldırısına uğradılar. Yerle gök arasında yağız atlara binmiş, beyazlar giyinmiş adamlar hücum ettiler."
0: Ümmü Fadıl'ın kölelerinden Ebu Rafi, oradan geçerken Ebu Süfyan'la Ebu Leheb'in konuşmalarına şahit oldu. Ebu Rafi aslen Mısırlıydı. İslam dini ilan edilince ilk iman edenlerden biri oydu. Ancak efendileri Abbas ve eşi Ümmü Fadıl'ı uyarak Mekke'de kalmış, imanını gizlemişti. Lakin anlatılanlar onu o kadar çok heyecanlandırmıştı ki imanını gizlediğini unutarak sevinçle haykırdı. O gördükleri Allah'ın şanlı melekleriydi ya Ebu Süfyan. Bedir mağlubiyetinin hıncıyla, utancıyla dolu olan Ebu Leheb, bütün öfkesini Ebu Rafi üzerinde boşaltmak istercesine ona saldırdı. Ebu Rafi'yi vahşice, insafsızca tekmelemeye başladı. Zavallı adam neye uğradığını şaşırdı. Kollarıyla kendini korumaya çalıştı. Ümmü Fadıl, kölesi Ebu Rafi'nin vurulduğunu duyunca eline geçirdiği bir çadır direğiyle olay yerine koştu. Ebu Rafi'yi toz toprak içinde, müşrik tekmeleri altında inler görünce elindeki çadır direğini havaya kaldırdı, küfrün babası Ebu Leheb'in kafasına indirdi. Başı yarılan, kanlar içinde kalan Ebu Leheb, dehşet içinde Ümmü Fadıl'a yani kardeşi Abbas'ın hanımına baktı.
1: ''Sen!'' diye konuştu boğuk boğuk. ''Mısırlı bir köle için biraderinin kafasını yardın. Ne için?''
0: Ümmü Fadıl, Ebu Süfyan ve orada toplanan Kureyşlilerin şaşkın bakışları arasında cesaretle bağırdı.
1: ''Kimsesi yok diye onu güçsüz gördün değil mi? Allah'a and olsun ki hiç kimsenin Ebu Rafi'ye el kaldırmasına izin vermem.''
0: Mekke halkı önünde aşağılanan Ebu Leheb, bir kadın tarafından dövülmenin utancından dayanamayarak düşüp bayıldı. Zaten bir daha da belini doğrultamadı. Bedir Savaşı'nın yenilgisi onun kibir dolu yüreğinde öyle büyük bir yara açmıştı ki çok geçmeden hastalandı. Pis, bulaşıcı bir hastalığa yakalandı. Yarı çıldırmış halde cehennemi boyladı gitti. Ümmü Fadıl'ın davranışı büyük bir kahramanlıktı. Kocaman bir yürek, cesaret ve fedakarlık isterdi. Bütün ileri gelenleri Müslümanlar tarafından öldürülmüş, İslam'a ve Müslümanlara öylesiye kin ve nefret duyan azgın, müşrik, zalim bir topluluğun içinde Müslüman bir köleyi savunmak. İşin içinde öldürülmek de vardı. Tutuklanıp işkenceye uğratılmakta ve Ümmü Fadıl bunları bile bile Ebu Leheb'e saldırmıştı. Müslüman kadın böyle olmalı işte. İmanı için, davası için hiçbir tehlikeye aldırmamalı, varlığını davasına kurban etmeli. Ümmü Fadıl'ın bu asil davranışı aynı zamanda İslam kardeşliğinin güzel bir numunesiydi. Ebu Rafi onun kölesi olduğu için değil, Müslüman olduğu için Ümmü Fadıl onu korumuştu. Mekke şirk devletinde köleleri dövmek sıradan bir işti. Köleler hayvanlardan dahi daha kötü muamelelere tabi tutulurlardı. Bu köleyi dayaktan kurtarmak uğruna şehrin en saygın kişilerinden birini yaralamak o zamanın şartlarında mantıklı değildi. Ümmü Fadıl, Müslüman kardeşini kurtarmak için Ebu Leheb'e saldırmıştı. O, Müslüman kardeşi yabancı bir köle olsa bile. Ümmü Fadıl, Peygamber aleyhissalatü vesselamın aziz torunu Hazreti Hüseyin'e süt anneliği yapma şerefine de nail olmuştu. Peygamber aleyhissalatü vesselam amcası Abbas'ın evine sık sık uğrar, ev halkıyla sohbet eder, bazen öğle istirahatini orada geçirirdi. Bir gün Resulullah amcasının evindeyken Ümmü Fadıl ürkek bir tavırla onun huzuruna çıktı. Gözlerinde sıkıntı ve endişe vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ''Nedir bu halin?'' diye sordu. Ümmü Fadıl, ''Ya Resulallah, bir rüya gördüm ve çok korktum.'' dedi. ''Ne gördün?'' Ümmü Fadıl, üzüntüyle yutkunarak, ''Sizi gördüm.'' diye konuştu. ''Rüyamda sizi gördüm ya Resulallah. Vücudunuzdan bir parça koparılıp, bizim eve konuluyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam gülümsedi. Seni korkutan bu rüya mı? Evet, başımıza bir musibet gelir diye korkuyorum. Resul-i Ekrem tekrar gülümsedi. Korkma ey Ümmü Fadıl dedi. Sen hayırlı bir rüya görmüşsün. Yakında kızım Fatıma'nın bir oğlu dünyaya gelecek ve sen onun süt annelerinden biri olacaksın. Oğlun Kusem'le birlikte benim torunumu da emzireceksin. Çok geçmeden Peygamber aleyhissalatü vesselamın reyhanı, cennet gençlerinin efendisi, şehitlerin serdarı Hazreti Hüseyin dünyaya geldi. Ümmü Fadıl Hazreti Hüseyin'i alıp evine götürdü, bir müddet kendisi onu emzirdi. Hüseyin'in bakımı ile ilgilendi. Böylece rüyası gerçek oldu. İslam'ın fedakar kadınları 7. bölüm.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir O hatırlayacak. Hatırını yalnız O bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

Savaştan 3 kat daha tehlikeli olan şey nedir? Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde en tehlikeli işin Bering Denizi'nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söyleniyor. 3 saniyelik hafızaya sahip olan şey nedir? Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar Japon balığının en az 3 aylık bir hafızaya sahip olduğunu, değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Beyni büyük olanlar daha mı zeki? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13.600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler. Ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

galu beladan bu yana, aşk canıma yaktı kına. Muhammed'i gül aşkına, yanar da sana gelirim. Can tutuşur tenden önce, yeter demem gündüz gece. Sermest olur pervanece, döner de sana gelirim. Gönül, gönül ümit beşiğinde, göz muhabbet ışığında, boyun büküp eşiğinde, söner de sana gelirim.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
10: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
12: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'den haber bülteni ile ekranlarınızdayız. Bugün Ekim ayının birinci günündeyiz. Perşembe günündeyiz. Yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Hem iç gündemden hem dış gündemden öne çıkan başlıkları sizlere aktaracağız. 1 Ekim dedik. 1 Ekim bugün meclisin 28. dönem 5. yasama yılının açılışı yapıldı. Açılış konuşmasını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Yeni döneme ilişkin hali hazırda bulunan çalışmalardan bahsetti. Kanun maddelerinden farklı olarak Filistin vurgusu yaptı. Filistin özgür olana dek meclisin Filistin'e desteği sürecek dedi. Yine Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın hem fon meselesi hem de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamaları vardı. Bir de Hüdapar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklamaları vardı. O da yine hem fon meselesine hem de terörsüz Türkiye meselesine değindi. Fon meselesinde adalet ve eşitlik vurgusu yaptı. Kimsenin hukuk karşısında imtiyazlı olamayacağına değindi. Detaylarını birazdan aktaracağız. Bir diğer taraftan da dış gündemimiz var. Dış gündemde de yine Gazze meselesi ve Gazze haberleri ön plana çıkıyor. Siyonist terör rejiminin Suriye'ye sızma girişimleri vardı. Bu da yine dış gündem başlıklarımız arasında. Diğer başlıkları da dünyaya dair diğer başlıkları da dış gündem başlığı altında aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Efendim iç gündemle başlıyoruz. Meclis 51 günlük aranın ardından yeni yasama dönemi için çalışmalarına başladı. İlk oturumda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kürsüye çıktı. Önemli mesajlar veren Kurtulmuş, meclisin önündeki sorumluluklara dikkat çekti.
1: Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin ikinci asrı.
2: Meclis 51 günlük aranın ardından yeni yasama döneminin ilk oturumunu gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, genel kurulda milletvekillerine hitap ederek yeni dönemin gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Yeni anayasa çalışmalarına değinen Kurtulmuş, darbe döneminin izlerinin geride bırakılması gerektiğini, özgürlükçü, sivil ve katılımcı bir anayasa için çalışılması gerektiğini vurguladı.
1: Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasal çerçeveyi, milletin katılımıyla yenilemek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz.
2: Kurtulmuş, anayasanın ilk 4 maddesi üzerinden yeni tartışmalar üretilmemesi çağrısında da bulundu.
1: Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur. Cumhuriyetimizin temel nitelikleri ve anayasanın ilk 4 maddesi etrafında gereksiz tartışmalar üretmeden ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız.
2: Yeni yasama döneminde meclis çalışmalarının uzlaşı içerisinde yürütülmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, milletvekillerine de nezaket çağrısı yaptı. Farklı görüşlerin dinlenmesinin siyasi itibarı güçlendireceğini söyledi.
1: Fikirlerimizi kararlılıkla savunalım, tamam. Fakat karşı görüşü de dikkatle dinlemeyi başarabilelim. Nezaketi korumak siyasi itibarlarımızın da iddialarımızın da itibarını yükseltir. Söz hakkına riayet ederken incitici ifadelerin ve kavga görüntülerinin sözümüzün ağırlığını zedelemesine lütfen fırsat vermeyelim.
2: Filistin davası da Kurtulmuş'un konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri oldu. Siyonist işgal rejiminin saldırılarının bölge halklarının geleceğini tehdit ettiğini belirten Kurtulmuş, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti için desteklerinin süreceğini söyledi.
1: 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözümü sonuna kadar ne pahasına olursa olsun destekleyeceğim.
2: Kurtulmuş, Filistin davasının meclisin gündeminde olmaya devam edeceğini vurguladı. Konya'da Filistin milli takımıyla Konya Spor arasında oynanan maçta verilen mesajı da hatırlattı.
1: Konya, Kudüs'ün kardeşidir. Bu çerçevede Konya'daki bu maçın sadece bir futbol şöleni olmanın ötesinde, Türk halkının Filistin davasına verdiği sınırsız desteğinde açık bir meşalesi olması anlamlıydı. Biz de buradan diyoruz ki Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeye Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız.
0: Sayın Kurtulmuş'un bahsetmiş olduğu dostluk maçını birazdan Gazze Bülteni içerisinde aktaracağız kıymetli izleyenler. Ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclisin açılışında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Son günlerde gündemin sıcak konusu olan fon meselesine değinen Erdoğan, ortaya çıkan sorunun üstesinden geldiklerini belirtti. Erdoğan, kimsenin hakkının kimseye yedirilmeyeceğini vurguladı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisin 28. dönem 5. yasama yılı açılışında milletvekillerine hitap etti. Ekonomiden terörsüz Türkiye sürecine, yeni anayasadan dış politikaya kadar birçok başlığa değinen Erdoğan'ın gündeminde fon piyasasındaki gelişmeler de vardı. Hakkaniyet ve adalet vurgusu yapan Erdoğan, fon sorununa ilişkin net mesaj verdi.
1: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
2: Erdoğan, Türkiye'nin sorunlara çözüm üretmeye ve ekonomik gelişimini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.
1: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, terörün Türkiye'nin enerjisini ve kaynaklarını tükettiğini belirtti.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin aynı zamanda bu toplumsal mutabakatı, işte bu milli mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir. Terörün ya da terör örgütlerinin Türkiye'yi bölmesi, parçalaması hiçbir zaman mümkün değildir.
2: Terörsüz Türkiye sürecine destek veren siyasi partilere teşekkür eden Erdoğan, sürecin devamında siyasi partilerin desteğinin sürmesini istedi. Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Erdoğan, Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için siyasi partilere çağrıda bulundu. Anayasanın ilk 4 maddesi konusundaysa tutumlarının belli olduğunu ifade etti.
1: Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Milletimizin
0: Manisa'dan sıcak bir haberle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi mahsur kaldı. 2 madenci sağ olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan işçilerden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Göçük altındaki diğer işçilere ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Bu haberimiz birazdan hazır olacak. Bir diğer habere geçiyoruz. Fon meselesiyle ilgili. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce hakkında ülke dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener'de tutuklandı. Bununla birlikte tutuklu sayısı 5 oldu. Bir kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Böylelikle fon soruşturmasındaysa tutuklu sayısı 61'e ulaşmış oldu.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden göçüyle ilgili haberimiz hazır. O haberimize geçiyoruz.
2: Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Göçük'te ilk belirlemelere göre 7 işçinin mahsur kaldığı belirlendi. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 2 madenci sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak çalışmalar sürerken acı haber geldi. Kurtarılan 2 madenciden birinin hayatını kaybettiği bildirildi. Göçük altında bulunan diğer işçilere ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerin de bölgeye görevlendirildi. Toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarına destek veriliyor. Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. Bölgedeki çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiği bildirildi.
3: Bir değerlendirme alacağız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını açıkladı. Göçük altında bulunan diğer işçilere ulaşılması için arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.
0: Göçük'le ilgili ileriki saatlerde gelişme yaşanırsa bunu da yine aktaracağız. Geçiyoruz bir diğer habere, fon meselesi. Fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu soruşturmada adı geçen 3 banka ve 2 faktöring şirketinin yönetiminin TMSF'ye geçtiğini açıkladı. SPK'nın ara ödeme kararı ve gönüllü iade hesaplarıyla birlikte yatırımcıların mağduriyetini gidermeye yönelik yeni adımlar da atıldı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmasına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yeni açıklama yapıldı. Fon soruşturmasında adı geçen Tera Yatırım Bankası AŞ, Destek Yatırım Bankası AŞ, Hedef Yatırım Bankası AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ ve Tera Finans Faktoring AŞ'nin yönetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçti. 3 bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payı %0,22 seviyesinde olarak öne çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre 5 firmanın belirli oranlardaki paylarının temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu 30 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiye sürecindeki fonlarda parası olan yatırımcıların nihai süreci beklemeden nakde ulaşmalarının önünü açtı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi ve Hedef Portföy Yönetiminde tasfiye edilen fonlarında 1 milyon liraya kadar ara ödeme kararını açıkladı. Öte yandan tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında tasfiye kararından önceki dönemde fahiş kazanç elde edenlerin bu tutarları gönüllü olarak iade edebilmesi için TMSF adına isteğe bağlı iade hesapları açıldı. Borsa işlemlerinden elde edilen fahiş karların geri ödenmesi için de genel hisse iade hesabı oluşturuldu. İade edilen paralar ilgili fonların tasfiye mal varlığına aktarılarak yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılacak. Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasa Kurulu, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Buz Portföy Yönetimi şirketlerine ait toplam 131 yatırım fonunun alım-satıma kapatılmasına ve tasfiyesine karar vermişti. Bu fonlarda yaklaşık 455 bin tekil yatırımcı bulunduğu açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında onlarca şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu sayısı 56'ya çıkmıştı.
0: 15 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte ilanlar, yüksek kazanç vaadi ve kamu görevlisi gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 244 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 174'ü tutuklanırken diğerlerinin işlemleri sürüyor.
2: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik polis tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda vatandaşları 523 milyon lira dolandırdığı belirlenen 244 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek yüksek kazanç vaadiyle kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca MASAK raporlarında 10 milyar 500 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerde 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
0: Mersin'de de 3 CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan rüşvet operasyonunda Kırıkkale Belediyesi'nde ruhsatları onaylayamayan 3 belediye çalışanı gözaltına alındı.
2: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Belediyedeki bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alındı. Belediye başkanlarının yanı sıra 56 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ne yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 331 milyon bin lira kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik incelemelerde toplam 1 milyar 447 milyon kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Bir operasyon haberi de Kırıkkale'den geldi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı mağdurların şikayeti üzerine iş yeri ve ruhsat biriminde teknisyen olarak çalışan memurların rüşvet almadan ruhsatları onaylamadığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Rüşvet aldığı tespit edilen memurların hesaplarına yüzden fazla para girişi olduğu belirlendi. Banka hareketleri ve MASAK raporunun iddiaları desteklemesi üzerine belediyedeki çeşitli iş ve işlemler için rüşvet talep ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
0: Dış gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Abluk altındaki Gazze şeridinde soykırım saldırıları sürüyor. Soykırımcı Siyonistler Gazze'de 8 Filistinli masum canı daha katletti. 26 kişiyi de yaraladı.
2: Katliam, vahşet ve yıkıma rağmen Gazze'de yaşanan soykırıma dünya ülkeleri sessiz kalmaya devam ediyor. Tepkilerin cılız kalması, Siyonist işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarında daha pervasız kılıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı da Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanma ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 8 Filistinli sivil daha katledildi, 26 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1439'a, yaralı sayısının da 5052'ye ulaştığı bildirildi. Söz konusu Siyonist saldırılarda enkaz altından çıkarılan şehit naaşı ise 834'e yükseldi. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.040'a yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.168'e çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
0: Gazze'de ağır hasar gören sağlık sisteminin yeniden ayağa kaldırılması için uluslararası desteğe ihtiyaç duyuluyor. Filistin Sağlık Bakanı Macit Ebu Ramazan, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi için etkin ve koordineli uluslararası bir müdahalenin gerekli olduğunu söyledi.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Filistin Sağlık Bakanı Macit Ebu Ramazan, Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze'de sağlık sisteminin yeniden inşası konulu çevrim içi toplantısına katıldı. Ebu Ramazan, Gazze'de sağlık sisteminin yeniden kurulması için uluslararası müdahalenin zaruri olduğunu belirtti. Yeniden inşanın sadece hasar gören binaların ve tıbbi ekipmanların onarılmasından ibaret olmadığını vurgulayan Ebu Ramazan, sağlık sisteminin temel hizmetleri sürdürebilecek hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Birinci basamak sağlık hizmetleri ile acil servislerin yanı sıra rehabilitasyon ve ruh sağlığı hizmetlerinin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ebu Ramazan, hasar gören sağlık tesislerinin onarılması, ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanması ve sağlık çalışanlarının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Sağlık sektörünün yeniden işleyebilmesi için sürdürülebilir finansman mekanizmalarının oluşturulması çağrısında bulundu. Toplantıda Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri, Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası ortaklar da yer aldı. Görüşmede Gazze'deki sağlık ihtiyaçları, hasar tespiti ve acil insani müdahalenin yeniden inşa süreciyle nasıl uyumlu hale getirileceği ele alındı.
0: Çarşamba akşamı Konya'da anlamlı bir karşılaşma vardı. Filistin milli takımıyla Tümosan Konyaspor Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Binlerce taraftar Türkiye ve Filistin bayraklarıyla tribünleri doldurdu. Karşılaşmada hem sahada hem tribünlerde Filistin'e destek mesajları verildi. Maç ise sembolik bir kararla 90 dakika tamamlanmadan sona erdi.
2: Konya'da futbol bu kez yalnızca bir maç için oynanmadı. Filistin milli takımıyla Tümosan Konyaspor Filistin Günü etkinlikleri kapsamında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunu dolduran binlerce taraftar ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek verdi. Karşılaşma öncesinde Filistin milli takım oyuncuları sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Tribünlerde Filistin'e destek sloganları yükseldi.
5: Sabah gelecek kardan ay.
2: Stadyumda dikkat çeken pankartlar da açıldı. Siyonist rejimin saldırılarında katledilen sporcu ve gazetecilerin isimleri tribünlerde yer aldı. Saha zeminine ise barış ve özgürlüğü simgeleyen beyaz güvercin, zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs temalı büyük bir pankart serildi. Doğu tribünündeki koreografide ise Filistin mücadelesinin sembol isimlerinden Muhammed Durra ve Hanzala'nın yanı sıra Gazze'de şehit olan torunu Rimi kucağında tutan Halit Neban'a da yer verildi. Sahaya Konya sporlu futbolcularla birlikte Gazze'li çocuklar çıktı. Karşılaşma öncesinde saha kenarından çok sayıda beyaz güvercin de gökyüzüne bırakıldı.
6: Orada uçuruluyor. Güvercin demek, barış demek.
2: Maçın 10. dakikasında stat ışıkları kapatıldı. Ekranlara 7 Ekim'den bu yana Siyonist rejimin saldırılarında şehit edilen çocukların isimlerinin yer aldığı görüntüler yansıtıldı. Tribünler bu sırada sessizliğe büründü. Saha kenarındaki panolarda da Gazze'deki çocuklara ve Filistin'e ilişkin destek mesajları yer aldı. Bazı taraftarlar Filistinli çocuklar için sahaya peluş oyuncaklar attı. Karşılaşma 90 dakika tamamlanmadan 89 dakika 59 saniyede bitirildi. Ekranlara "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" yazısı yansıtıldı. Son düdüğün ardından protokol üyeleri Filistinli futbolcularla sahada bir araya geldi. Futbolculara çiçek takdim edildi. Gösterilen yoğun ilgi karşısında bazı Filistinli futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı.
0: Slovenya'nın Siyonist yanlısı başbakanı Janez Janša parlamentoda Gazze'de soykırım olmadığını kanıtlamaya çalışırken tam bir fiyaskoya imza attı. Janša Gazze'de çekildiğini bilmediği bir fotoğrafı tutarak "Burası Sudan, bir yığın ceset var. Gazze'de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar" dedi. Skandal açıklama sonrası Janez'e büyük tepki yağdı. Yaşananları aşağılanma ve utanç olarak nitelendiren muhalefet, Janša'yı İsrail'in taşeronu ve savaş suçlarını desteklemekle suçladı.
7: Slovenya Başbakanı Janez Janša, parlamentoda Slovenya hükümetini Gazze konusunda soykırımcı Siyonistleri aklamaya çalıştı. Konuşmasında Gazze'de uluslararası hukuka göre soykırım kararı verilmediğini ve soykırım ifadesinin siyasi bir söylem olarak kullanıldığını söyleyen Başbakan Janša, muhalefete neden sadece Gazze'deki ölümlerden bahsedildiğini ve Hristiyan ölümlerinin görmezden gelindiğini sordu. Gazze'de soykırım yaşanmadığını kanıtlamaya çalıştığı konuşması sırasında Janša Gazze'de çekilmiş bir fotoğrafı tutarak "Burası Sudan, bir yığın ceset var. Gazze'de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar" dedi. Ancak gerçek başka çıktı. Janša'nın "öldürülen Hristiyanlar" ifadesiyle milletvekillerine gösterdiği fotoğrafın Gazze'de çalışmış olan İngiliz deniz piyadesi David McIntosh tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı. Siyonist yanlısı Slovenya Başbakanı'nın yalanının çıkması üzerine muhalefetten tepki yağdı. Ana Muhalefet Partisi Özgürlük Hareketi lideri Robert Golob, "Sözün bittiği yerdeyiz. Daha ne kadar aşağı düşebiliriz? Parlamentomuz böylesine insanlık dışı bir alaycılığın sahnesine dönüştü" ifadelerini kullandı. Golob, Janša'ya özür dileme çağrısı yaptı. Slovenya Sol Partisi ise basın açıklamasında yaşananları fiyasko olarak nitelendirerek başbakanı İsrail'in taşeronu olmakla suçladı. 8 Mart Enstitüsü Direktörü Nika Kovacsa, Janša gösterdiği fotoğrafla ahlaken yanlış olduğunu ve kabul edilemez olduğunu itiraf etmiş oldu diyerek iktidarı Gazze'de yaşanan savaş suçlarını desteklemekle suçladı.
0: Dış gündemden haberlerle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. İşgal rejimi Suriye'ye yönelik işgal girişimlerini sürdürüyor. Siyonist işgal güçleri Kuneysra kırsalındaki Sayda El Golan köyüne 12 askeri araçla sızma gerçekleştirdi.
2: Siyonist işgal kuvvetlerine bağlı bir birlik, Suriye'de öğrencilerin okula gittiği saatlerde Kuneysra'nın güney kırsalındaki Sayda El Golan köyüne girdi. El İhbariye TV, işgalci güçlerinin 12 askeri araçtan oluştuğunu ve Yermuk Havzası köylerine doğru geri çekildiğini, herhangi bir alıkoyma veya ev araması kaydedilmediğini bildirdi. İşgalciler, çarşamba akşamı da Kuneysra kırsalının merkezindeki El Mantarah Barajı civarına topçu bombardımanı düzenlemişti. İşgal kuvvetleri 29 Eylül'de de Kuneysra kırsalına yönelik saldırılarını devam etmişti. 3 askeri araçtan oluşan bir devriye El Rafit kasabasının batı kesimine girerek bölgedeki bir grup çobanı sorguladı. Ayrıca Kuneysra kırsalının merkezindeki Zubayda köyüne doğru 5 araçla sızma girişiminde bulundular. Siyonist işgal kuvvetleri 28 Eylül'de de Kuneysra kırsalının kuzeyindeki Taranga köyü yakınlarındaki El Hamriya tepesini 4 top mermisiyle bombalamıştı. İşgalciler güney bölgelere yönelik baskınlar, sivillere hedef alan saldırılar ve alıkoymalarla, arazi buldozerleriyle yol açma ve bombardıman gibi eylemlerle 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal etmeye ve saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.
0: ABD'de göçmenlik mahkemesi 30 yıldır ülkede yaşayan Filistin kökenli İmam Salah Sarsur hakkında sınır dışı kararı verdi. Sarsur'un avukatları kararın ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirterek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıkladı.
2: ABD'de mahkeme Filistin'e desteği nedeniyle 30 yıllık imam hakkında sınır dışı kararı verdi. Milwaukee İslam Topluluğu Başkanı Salah Sarsur'un avukatları mahkemenin müvekkilleri hakkındaki kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
7: Açıklamada 30 yıldır ABD'de yasal olarak yaşayan Filistin kökenli Sarsur'un Filistin'e verdiği destek sonucu ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Güçleri tarafından 30 Mart'ta gözaltına alındığı, 80 günden fazla içeride tutulduğu belirtildi. Haziran'da ABD bölge hakiminin davası devam ederken serbest bırakılmasına hükmetmesinin ardından Sarsur'un çarşamba günü çıkarıldığı mahkemede göçmenlik hakimi James Salinardi tarafından sınır dışı edilmesine karar verildiği ifade edildi. Sarsur'un avukatları kararın ABD anayasasında korunan temel haklardan olan ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirterek karara itiraz için üst mahkemeye başvuracaklarını belirtti. Associated Press haber ajansına açıklama yapan İmam Sarsur şunları kaydetti. Bugünkü karar son derece hayal kırıklığına neden olsa da pes etmeyeceğim. İfade özgürlüğü hakkını savunmak ve 30 yılı aşkın süredir evim olarak adlandırdığım ülkede kalmak için mücadele etmeye devam edeceğim. Wisconsin'deki en büyük caminin lideri olan ABD vatandaşı Sarsur'un 6 çocuğu ve 10 torunu bulunuyor. Filistin haklarının açık sözlü savunucusu olarak bilinen Sarsur'un hedef alınması, Trump yönetiminin Filistin'i destekleyen örgüt ve savunuculara yönelik baskılarının tırmanışı olarak değerlendiriliyor.
0: Dünyada bu yıl yaşanan iklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve hava kirliliği nedeniyle nüfusun yaklaşık %40'ı tehlikeli ozon kirliliğine maruz kaldı. Yapılan araştırmalar, yer seviyesindeki ozonun ekosistemlere ve ürün verimine zarar verdiğini ortaya koydu.
7: Avrupa Birliği Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi dünya kirliliği hakkında araştırma yaptı. Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi'ne göre yer seviyesinde oluşan ozon, belirli kirleticilerin güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla kimyasal tepkimeye girmesi sonucu ortaya çıkıyor. Analizde 2026'nın 8 aylık döneminde ozon, biyokütle yangınlarından kaynaklanan duman ve çöl tozu dahil olmak üzere sınır ötesi hava kirliliğinin küresel görünümünü ortaya koyuyor. Her kıtada hava kalitesini şekillendiren olaylarla bunların insanlar, geçim kaynakları ve çevre üzerindeki etkileri inceleniyor. Buna göre yer seviyesindeki ozon insan sağlığı, ekosistemler ve tarımsal ürün verimine zarar veriyor. Dünya nüfusunun %40'ı tehlikeli ozon kirliliğinden etkilenirken, nüfusun yalnızca %5'inin Dünya Sağlık Örgütü kılavuzları kapsamında iyi ozon seviyelerine maruz kaldığı görüldü. Ozon kirliliğinden en fazla etkilenen bölge Asya oldu. Bunu Avrupa ve Kuzey Amerika izledi. Asya'da sanayi ve ulaşım kaynaklı kirliliğin yanı sıra, öncül emisyonların çok sayıda doğal kaynağı, yılın şu ana kadarki bölümünde yüksek ozon seviyelerine yol açtı. Bu yıl kıta nüfusunun %60'ı aşırı yüksek ozon seviyesine maruz kaldı. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi Genel Direktörü Florian Papenberger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, analizin hava kirliliğinin sınır tanımadığını gösterdiğini belirtti. Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi'ne direktörü Lawrence Ruil de ozon kirliliğinin atmosfer, iklim, sağlık ve geçim kaynaklarının gerçekte ne kadar birbirine bağlı olduğunu açıkça ortaya koyduğunun altını çizdi.
0: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
7: Rusya, Ukrayna'daki lojistik merkezlerini vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'le Odessa bölgesindeki lojistik ve iletişim merkezlerinin yanı sıra bir kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla vurduklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik ve iletişim merkezleriyle deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Suriye'de bir otobüse silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı Humus kentindeki Misyaf Köprüsü'nde yaşandı. Humus Sağlık Müdürlüğü'nden bir kaynak, otobüse yapılan saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kaynak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti. Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlediği henüz bilinmiyor. Japonya'da dünyanın en uzun su altı tünellerinden biri olarak bilinen Aqualine Tüneli, facia gibi bir kazaya sahne oldu. kaza Kawasaki şehrini Kisarazu şehrine bağlayan tünelde yaşandı. Tünelin Kawasaki çıkışına yaklaşık 1,5 kilometre mesafede 4 ağır vasıtanın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası rafinede yangın çıktı. Patlama yakındaki evlerin camlarını kırdı ve duvarlarına hasar verdi. Patlamanın sesi birkaç kilometre öteden duyulurken olayda bir kişi öldü, biri ağır, 8 kişi yaralandı. Olayın kesin nedeni araştırılıyor.

0: Yeniden iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Ev, arsa ve diğer taşınmazların satışında yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle zorunlu güvenli ödeme sistemi hayata geçiriliyor. Yeni uygulamaya 1 Aralık'ta başlanacak.
1: Taşınmaz ticaretinde ödeme güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Buna göre taşınmaz satışlarında zorunlu güvenli ödeme sistemi kurulacak. Sistemin kurulması, etkin şekilde işletilmesi ve geliştirilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından bir entegratör yetkilendirilecek. Ayrıca sistem üzerinden istatistiki veriler ve raporlar üretilecek. Güvenli ödeme sisteminin nasıl uygulanacağı, hangi taşınmaz satışlarının kapsam dışında bırakılacağı ve sistemin kullanım bedeli gibi detaylar, ilgili kurumlar arasında yapılacak protokolle belirlenecek. Yeni sistem, Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri ve yetkilendirilecek entegratör arasındaki protokole göre kurulacak. Taşınmaz satışlarında zorunlu güvenli ödeme sisteminin uygulamaya başlama tarihi ise 1 Aralık olarak belirlendi. Böylece ev ve arsa alım satımında ödeme süreci için yeni bir dönem başlayacak.
0: Türkiye 2025 yılı ikinci çeyreğinde 493 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu. Dikkat çeken veriyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
1: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verileri belli oldu. Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan da yazılı açıklama geldi. Uraloğlu, toplam mobil abonelerin yaklaşık %81,4'ünün bireysel, %18,6'sınınsa kurumsal abonelerden oluştuğunu belirtti. Uraloğlu, Türkiye'nin 2025 yılı ikinci çeyreğinde 493 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke olduğunu vurguladı. Mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, bu süre kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor dedi. Uraloğlu, Haziran sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 405'e ulaştığını belirtti. İşletmecilere verilen 751 yetkilendirme

0: %8,8, sabit trafik miktarının ise %5,8 oranında arttığını vurguladı.
1: TÜİK'in 2025 verileriyle hazırladığı istatistiklerle yaşlılar 2026 çalışmasının sonuçlarını yayımladı. Sonuçlara göre Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 9.583.059 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %11,1 olarak kaydedildi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'deki yaşlı nüfusla ilgili yapılan çalışmanın sonuçlarını yayımladı. 2025 yılında yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il %21,7 ile Sinop oldu. Sinop'u %21,1 ile Kastamonu ve %20,0 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise %3,8 ile Şırnak, %4,5 ile Şanlıurfa ve %4,7 ile Hakkari olarak sıralandı. Türkiye'de 7.046.560 hanede en az bir yaşlı fert bulunuyor. Bu sayı Türkiye'deki hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığını ortaya koydu. Tek başına yaşayan 65 ve daha yukarı yaştaki fertlerin sayısı ise 1.836.496 oldu. Tek başına yaşayan yaşlı nüfusun %26,5'ini erkekler, %73,5'ini kadınlar oluşturdu. 65 ve daha yukarı yaştaki fertlerin %37,9'unun en az bir çocuğuyla aynı adreste ikamet ettiği belirlendi. Yaşlı nüfusun eğitim durumuna bakıldığında %62,9'unun ilkokul, %29,3'ün ortaokul veya denge okul, ilköğretim, %7,8'inin ise lise veya denge okul mezunu olduğu görüldü. Yüksek öğretim mezunlarının oranı %11,2 olarak kaydedildi. 2025 yılında yaşlı bireylerin %22,8'inin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğu görüldü. Bu oran kadınlarda %23,6, erkeklerde %21,8 olarak gerçekleşti. Yaşam memnuniyeti araştırmasına göre 65 yaş ve üzerindeki bireylerin %54,3'ü kendisini mutlu, %13,8'i mutsuz olarak nitelendirdi. %31,9'u ise mutluluk düzeyini orta olarak değerlendirdi.
1: Yakıtta Eşel Mobil sistemi sona eriyor. Sistemin sona ermesi sonrası resmi gazetede yayımlanan düzenleme ile benzinde ÖTV artışı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına yayıldı. Benzin pompa fiyatında bugün yaklaşık 4,15 lira, LPG'de ise 1,48 lira artış bekleniyor.
0: Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi sona erdi. Resmi gazetede yayımlanan kararla benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Bu ÖTV düzenlemesiyle benzin ve LPG'de yeni dönem başladı. Buna göre akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla devreye alınan Eşel Mobil sistemi uygulaması pazartesi itibarıyla bitti. Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı Ağustos'ta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü. LPG'de ise Eşel Mobil öncesi sisteme dönüldü. Buna göre LPG türü mallar için Eşel Mobil sistemi kapsamında son olarak kilogram başına 9,21 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı bu sistem öncesindeki 11,38 lira seviyesine yükseltildi. Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren LPG otogaz pompa fiyatında yaklaşık 1 lira 48 kuruş artış bekleniyor. Benzinde Eşel Mobil öncesi sisteme dönüş nedeniyle beklenen 12,47 liralık fiyat artışı ÖTV'nin tek seferde değil kademeli olarak geri getirilmesiyle engellendi. Buna göre benzindeki ÖTV tutarı Ekim ayında litre başına 7,9 lira, Kasım'da 11,36 lira ve Aralık'ta 14,82 lira olarak belirlendi. Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor.
1: Sırada farklı ile

0: Yerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüsle iki tır çarpıştı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu damlama mevkiinde meydana geldi. Kazada araçlarda çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı. Yaralanan 11 kişiye olay yerinde ilk müdahale edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şırnak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Olay Cizre ilçesi Sur mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir iş yerinin üzerine inşa edilen ikinci katın beton dökümü esnasında henüz belirlenemeyen nedenle taşıyıcı yapı aniden çöktü. İnşaatta çalışan 5 işçi gürültüyle yaşanan çökme sonucu yeni dökülen beton ve demir yığınlarının altında kaldı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu enkazdan çıkarılan 5 yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak mahallesinde Levent yönünde ilerleyen cip henüz belirlenemeyen nedenle refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ardından cip Beşiktaş yönünde seyreden İETT otobüsüyle çarpıştı. Kaza anları kameralara böyle yansıdı. Kazada cip sürücüsüyle otobüste yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bu akıl almaz görüntülerse İstanbul Avcılar'dan. Gümüşbala mahallesinde bir kadın üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştü. Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının rögar kapağına bastığı ve kapağın açılmasıyla rögara düştüğü anlar yer aldı. Haber verilmesi üzerine kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadının hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
0: Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik kıymetli izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam diliyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
12: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

0: Yusuf Karadağ'ıydı be. Mesela iri o yardım yazı Filistin'e farzı. Çünkü ne hacca sünnet, ömre sünnet, sünnete. Farz hebe meri farz etke, yani sünnete inake. Mesela vi pereyi bişinin Filistin, je hacca yüz ömre çeytire. İca ku neşinin Filistin neçin, her hacca ömre bükün çeytire.
1: Bağışla Seyda, bağışla inşallah Teala. İstanbul Bendame'ye, İstanbul Umkhiratın.
2: İşler Aziz ve Seyda, selamun aleyküm, çağınım
1: var. Ve aleyküm selam ve rahmetullah, sar çağva, keremkin.
2: Seyda soru kimin evi Seyda?
1: Keremkin.
2: Seyda insan ki ku sihri şüphe bi ki, evi ka çağ bedal ki, yani kişiyen ayeti dua bu kuyne.
1: Üçü şüphe ki, üçü şüphe ki?
2: Sihir, sihir.
1: Sihri, tamam.
2: Evet Seyda.
1: Baş.
2: Etmen
1: dersi de. Sırçava, kule selameti ibni inşallah. Evet. Eyvallah. Diyarbakır umkhiratın. Diyarbakır umkhiratın. Diyarbakır.
3: Alo, selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam, khiratın.
3: Khira kudil, Seyda.
1: Keremkin Sırçava.
3: Yekanı Seyda Rabu.
1: Keremkin. Yani böyle denge televizyona kop bıgıra kuşkamın. Denge televizyonu bıgırın. Aha, denge televizyonu bıgırın, bir telefonu haberdin. Kerem ki. Denge televizyona kop bıgıra kana denge mi akhrana bi.
3: Aile denge mi diye.
1: Böyle böyle, vega denge etti Kerem ka.
3: Seyda, tamam. Hafta ki bari deprem bu ya.
1: Evet.
3: Deprem bu vicari pır vicari etkilemiş bu pır tırsı ya. Vicari yani nümiye kadıklarından şu kadar tırsın çok şükür. Vicari medya kadmeyi uyuş medrese konu diye bize ihana kubut tırsınsa ona demeyine tam iman ne ki diye tırsın.
1: O tamam.
3: Yani va mesela vicari hani ki şüphelenmiş de nerede adı gerçek mi tam iman ne ki diye pır tırsın.
1: Ece ev ne atırsı? Ava kusat beji ne atırsı iştişteki?
3: He?
1: Ava kusatları gütü ev hiç tırs dil ev ne atırsı iştişteki ne atırsı?
3: Dibi ne? Dibi insanı ki kurya hodey bise, gerçek iman kırı bise, deprem ne iştişte onun gerek ne atırsı?
1: Eka emeş seyda arabeji kaseda ve çırı nişanı imam değil mi?
3: Dibi eji uyu hafteyi de az tır ev bu nazim. Acaba gerçek ne iman ne kire yoksa...
1: Ne ne inşallah imana hamle kevde şube de seyda bile cevabı amabdi.
3: Tamam.
1: Baş emanet Allah'a benim خير استعملت ان شاء الله. Seyda ev miras pay mernera pay merna mesela ambijin bavi mrura diya mrura miras o kidbi te çekran an sahiti çena be aviş.
0: Ana sahiti pay miras malı خود dağıt mişkel guri miras caize. Lakin kara disa juan bistine. Kara disa juan bistine çünkü he nemriye. Lakin kumir indi dibe mali varsa. Dibe mali varsa li zekeri misli hazil ünseyin fada dibe para mera dikati para birekaya. O kukur hebin, qiz hebin, jideraciş haştayake. Deyubab hebin, o mesela zaru hebin hereki şaşayak şu anra. Bibi yavay evi pari bibe. Lakin kubab il hayatı be, deyil hayatı be, mesela pari neke korenek.
1: Pari ne ki kare pari ne ki? Pari ipke işi kare pari ipke.
0: Pari ipke gere bi adalet pari ipke.
1: Bani.
0: Her iki pari yüçkal guri ipde ki o kare disa juan bistine.
1: Başa Seyda. Kudu juar azim inşallah. İnsan eki ku mali viş faiz ebi. Viş harami bi. Kuarına mala uyna muruhari mala uyma kuarına ipke çav esedan.
0: Ana qandi ki merif dixu hema ew qazî helal di malî de hebe merif kara bixu bi niyeta ku viyê ku ez dixwim ji helal e lakîn ku qe helal têde tinebe nikare bixu
1: erê seyda ew jî wisa ye yek dibêje dibê ku mesela embêjin qûtê mey salekî heye lê belê zarokê mey bêkar jî hene lawkê mey bêkar jî hene hedê zewacê de ne Dve durumu da hac metkevi nakevi.
0: Hac mesela ku zaruke van kevin günaha gere zaruke havli bize uçin hey ara hasbkin.
1: Tamam.
0: Kitap dibe kitab-ı şeriat dibe zavaz dibe man ay hacı. یکی که نزوجه او مثلا گناهکار گناه بکه گرک کره خوب زوجی نه هی هر حجی ایجا کره نزوجه بیز نازوجه موز گناه ناکم هر حجی کار هر حجی
1: نو سیدم ای باشه سیدم صدا بفهم هر نبره کی پیرم انشالله بدومینن تماشوان هیجا امی هر نبره کی کن ده پی نبره ده جاره کدی امی پرسی خواه بدومینن بین خیر و خوشیه ده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
4: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
5: Çağrı FM.
4: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
5: Çağrı FM.
4: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
5: Çağrı FM.
4: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara
5: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.

0: kalbin yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Bir pirenin kendi vücudunun 350 katı mesafeye sıçrayabildiğini ve bu bir insanın futbol sahasının bir ucundan diğer bir ucuna atlayabilmesi kadar olduğunu biliyor muydunuz? Sadece erkek kanaryaların öttüğünü biliyor muydunuz? Yarım kilo bal yapabilmek için arıların 2 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorunda olduklarını biliyor muydunuz? Örümcekgillerden olan tarantulaların 2,5 yıl hiçbir şey yemeden yaşayabildiklerini biliyor muydunuz?

sahile vurur can özüm. Ağlar ağlar iki gözüm. İnsan olmaktan utandım, nusretinle yardım yarab. Umut dolu bakışlarla hakta sebat bir olmaya, seher vakti dualarla nusretinle yardım yarab. Nusretinle yardım yarab.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
8: Telefon 0534 927 9921.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 0 0543 158 3134.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
12: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ömer'in Amr bin Tüfeil Eddevsi'ye verdiği değer. Abdülvahid İbni Avn anlatıyor. Tüfeil İbni Amr, Resul-i Ekrem'e gelmiş, Müslüman olmuştu. Allah Resulü vefat edinceye kadar da Medine'de ikamet eden Tüfeil, bazı Araplar dinden dönmeye başlayınca Müslümanlarla birlikte Yemame Harbi'ne katıldı. Beraberinde oğlu Amr da vardı. Tüfeil, Yemame'de şehit düştü. Oğlu Amr ise yaralandı ve Amr'ın eli koptu. Amr, Hazreti Ömer'in yanında iken ona yemek getirildi. Amr hemen kenara çekildi. Bunu gören Hazreti Ömer, "Ne oldu sana, yoksa aklın kopan koluna mı gitti?" dedi. Amr, "Evet," diye cevap verdi. Hazreti Ömer, "Vallahi sen elini yemeğe daldırıncaya kadar bu yemeği tatmayacağım. Şu gördüklerinin içinde hiç kimsenin tek kolu seninki gibi cennette değildir." Daha sonraki dönemde Amr, Yermuk harbine iştirak etti ve şehit oldu. Abdullah bin Abbas'ın Müslümanların sevincini paylaşması. İbni Büreyde el-Eslemi anlatıyor. Birisi İbni Abbas'a sözlü hakarette bulununca İbni Abbas ona şöyle demişti. "Sen beni karalıyorsun ama biliyor musun, bende 3 özellik vardır. Birincisi, Kur'an okurken bir ayete geldiğimde şöyle derim. Keşke bütün insanlar benim bildiğim kadar Kur'an ayetlerini bilseler. İkincisi, Müslümanların kadılarından birinin adaletle hükmettiğini duyduğumda çok sevinirim. Kaldı ki hayatımda bir kere olsun o hakim ile bir işim olmaz. Üçüncüsü de, Müslümanların yaşadığı bir şehre bereketli yağmur yağdığını işittiğimde çayırda yayacak hayvanlarım olmadığı halde bundan ötürü sevinir ve mutlu olurum. Hazreti Cabir'e miras kalan hurmaların Allah Resulü'nün duasının bereketiyle çoğalması. Cabir anlatıyor. "Babam geride borç bırakmıştı.

Karak vefat etmişti. Ben de Allah Resulüne gelerek şöyle dedim. Babam borçlarıyla öldü. Şimdi ise bu borçları ödemek için hurmadan başka malım yok. Bahçeden gelecek hurma ile de ancak yıllar sonra borcu kapatabilirim. Ne olur, alacaklıların beni zor durumda bırakmaması için sen de yanımda gel. Allah Resulü toplanan hurma yığınlarından birinin çevresinde yürüdü ve dua etti. Sonra diğer yığının etrafını dolaştı. Dua etti ve bir yere oturduktan sonra hurmaları alacaklılara dağıtmalarını emretti. Hurmalar alacaklılara dağıtılmasına rağmen dağıtılan miktar kadar geride kalmıştı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Annem beni Allah Resulüne götürmüş ve küçük hizmetkarınız efendim, ona hayır duada bulunun diye takdim ve teslim etmişti. Efendimiz de Allah'ım ona çok mal ve evlat ver, onun ömrünü uzun kıl, günahlarını da mağfiret eyle diye dua etti. Hakikaten ben kendi neslimden 98, bir rivayette 102, diğer bir rivayette ise 125 olarak geçer kişiyi defnettim. Senede iki kere mahsul aldım. Hayattan usanıncaya kadar da yaşadım. Şimdi ise onun duasının dördüncü kısmını, yani günahlarımın affını ümit ediyorum. Muaz bin Cebel'in nasihatleri. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle der. Şu üç şeyi kim yaparsa Allah'ın gazabına maruz kalır. Ortada tuhaf ve gülünecek bir durum olmadığı halde gülmek, uykusuz olmadığı halde uyumak, acıkmadığı halde yemek. Muaz bin Cebel radıyallahu anh der ki, sıkıntılarla imtihana maruz kaldınız, sabrettiniz. Yakın gelecekte bolluk ve zenginlikle de sınanacaksınız. Sizin hakkınızda en çok endişe duyduğum şey, kadınlarla imtihan edilmenizdir. O kadınlar, altından ve gümüşten yapılmış bilezikleri takındıkları, Şam ve Yemen'de imal edilen kumaşlardan elbiseler giydikleri zaman, zengini yorgun düşürür, fakiri de gücünün yetmeyeceği masraflarla zorlarlar. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
8: Hayırdır abi?
7: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
1: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 9921.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
13: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
14: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
15: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı FM.
3: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

82. Bölüm. Ebu Afek Yahudi asıllıydı. 120 yaşına gelmiş, beli bükülmüştü. İhtiyarlık arttıkça gücü dilinde toplanmış, çenesi durdurulamaz olmuştu. Üzerine düşene de düşmeyene de karışıyordu. Resulullah Aleyhisselam Efendimizin Medine'yi şereflendirmesinden beri kendine yepyeni bir konu bulmuş, öteden beri de Müslümanlara ve özellikle Peygamber Efendimiz'e dil uzatır olmuştu. Medine'nin yerlisi olan Evs ve Hazreç kabileleri, daha dün aralarına katılan bir kişinin etrafında pervane gibi dönmeye, her arzusunu bir emir gibi kabul etmeye çıkmıştı. Onların bu hareketlerini kınıyor, ayıp sayıyordu. Bu durum Müslümanlara ağır geliyor. Elinden iş gelmeyen fakat dili durmayan bu Yahudinin ölüp gidivermesini yahut hiç olmazsa sesini kesmesini temenni edenler vardı.

Günlerdir Hazreti Osman'ın yüzü gülmüyordu. Hanımı Rukayye günden güne ilerleyen bir hastalığın kollarına düşmüş bulunuyordu. Gitgide eriyor, her geçen gün onun gül rengini biraz daha solduruyordu. Bu durum Resulullah Efendimiz'i yeterince üzüyordu. Yıllar yılı çekmediği çile kalmayan ve nihayet Medine'ye göçtükten sonra iki gün dinlenme imkanı bulan ve yüzü gülen sevgili kızını çaresi olmayan bir hastalığın pençesinde görmüştü. Allah'ın takdiri yerini bulacak. O neye hükmederse sadece o olacaktı. Sevgili kızını ara sıra ziyaret ediyor, her gelişinde yanından üzgün ayrılıyorlardı.

Şaban ayı nihayete ererken müminler de kendilerini yepyeni bir ibadetin karşısında buldular. Ey iman edenler! Sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç ibadeti bir farz olarak yazıldı. Umulur ki oruç tutmak suretiyle korunursunuz, buyuruldu. Daha sonraki ayetlerde bu orucun Ramazan ayında tutulacağı, hasta veya yolcu olanların başka günlerde tutabilecekleri anlatıldı. O gece evlerine gidenler, her yıl bir ay müddetle devam edecek olan Ramazan ayı orucunun farz kılındığı haberini götürdüler. Nihayet Şaban ayının son günüydü. Resulullah Efendimiz ayağa kalktılar. Mescidin ön kısmındaki hurma kütüğüne dayandı ve ashabına şunları söyledi. Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düşmüş bulunmaktadır. Bir ay ki Allah Teala onun gündüzünü oruçlu geçirmenizi, gecelerinizi ibadetle zinetlemenizi münasip görmüştür. Bu ayda üzerinize farz olmayan bir hayır işleyerek Allah'a yakınlık hasıl etmeye çalışan kişi diğer aylarda bir farzı eda eden gibidir. Bu ayda bir farzı yerine getirense diğer aylarda 70 farzı işleyen gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ve neticesi ise cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Müminin rızkının artırıldığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluyu misafir eder, ikramda bulunursa, bir iyiliği ona günahları için bir mağfiret ve cehennemden kurtuluş olur. Onun ecir ve mükafatından bir şey eksilmemek şartıyla diğerine de aynı sevap vardır. Burada Resulullah Efendimizin sözü kesildi. Ey Allah'ın peygamberi! Bir oruçluya iftar ettirecek yiyeceği hepimiz bulamayız ki denildi. Efendimiz, Allah Teala bu sevabı bir tek hurmayla yahut bir içim suyla yahut bir bardak sütle oruç açtırana da verir cevabıyla mukabele ettikten sonra konuşmasına şöyle devam ettiler. Bu ayın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş vesilesidir. Hizmetçisinin yükünü hafifleten kişiyi Allah Teala bağışlar, cehennemden azat eder. Bu ayda dört şeyi ısrarla takip edin. Bu dörtten ikisiyle Rabbinizi razı edersiniz, ikisine de şiddetle muhtaçsınız. Rabbinizi razı edeceğiniz iki husus, kelime-i şehadete sarılmak, bol bol tekrarlamak ve Allah Teala'dan bağışlamasını dilemektir. Şiddetle muhtaç olduğunuz iki şey ise Allah Teala'dan cenneti istemek, cehennem azabından Allah'a sığınmaktır. Kim bir oruçluya su verirse, Allah Teala da ona benim havuzumdan içirir ki, onu içince bir daha cennete girinceye kadar insan susamaz. Resulullah aleyhisselam sözlerini bitirdiği zaman, gönüller bir gün sonraki orucu ve oruç ayı olan Ramazan'ı iple çeker hale gelmişlerdi. Oruç, Araplar için bilinmedik bir şey değildi. İslam dini gelmeden önce bile oruç tutanlar olurdu. Ancak Peygamber Efendimiz tarafından tebliğ edilen Ramazan orucu hiçbir zaman başka oruçlarla ölçülemezdi. Rabbine gönül verenler için bu ayda tutulacak oruç, eşi bulunmaz değerde bir ibadet olacaktı. ...26 Ağustos 623 Çarşamba gününe rastlayan Ramazan ayının ilk günü sabah namazına gelenlerin her biri oruca niyet etmişlerdi. Seyyid-i Kainat Efendimizin gözlerinin içi gülüyordu. Her zamankinden daha neşeli olduğunda şüphe yoktu. Feyzini, bereketini dünkü konuşmasıyla anlattığı bu mübarek aya kavuşmak ve bir ay müddetle Rabbine ibadet nizamı içine girmek ona elbet neşe verirdi. Mutluluk getirirdi. Ayrıca gece Cibril-i Emin gelmiş, yepyeni bir haber getirmiş
bir müjde vermişti. Bundan böyle Ramazan aylarında Kur'an-ı Kerim'in o güne kadar indirilen kısmını beraberce bir daha okuyup hatmedeceklerdi. Okuyan yine vahiy meleği Cibril'di. Serveri Enbiya Efendimiz dinleyecek, takip edeceklerdi. Fakat bu dinleyiş kulakla değil, kalple, ruhla, gönülle olacak, mahiyetini Allah'tan ve Resulünden başka kimselerin bilmediği bir okuma ve dinlemeyle geceler süslenecekti. Okunanların her ayetinde Efendimizin ayrı bir hatırası vardı. Her ayetin nerede, ne zaman, hangi sebeple indirildiğini en iyi bilen oydu. Cibril-i Emin'in dinlerken bazen Hira Dağı'nın yalçın kayalıkları arasında verilen oku emrini hatırlayacak, bazen evinde vahyin tesirinden kurtulmak için yatarken gelen, ''Ey örtüsüne sarınıp bürünen, kalk, Allah'ın azabını haber ver.'' ayetiyle titreyecek. Bazen Safa Tepesi'nde insanlara ilk defa açıkça tebliğde bulunduğu günlerin hatıralarını yaşayacaktı. Oruç tutanlar, güç şartlar altında gün boyunca devam eden bir ibadeti yapmanın sevinciyle Allah'ın nimetlerine kavuşmanın sevincini birleştirdiler. Resulullah aleyhisselam bir miktar suyla orucunu bozdu ve bir iki hurma yedi. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. İnşallah mükafatımız tespit edildi. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açtım, buyurdular. Sonra cemaatin önüne geçerek akşam namazını kıldırdılar. Ağustos ayının son günleri olması sebebiyle hava sıcaktı, bunaltıcıydı. Tarlasında çalışanlar vardı. Onların tahammülü daha zordu. Bununla beraber çekilen her sıkıntının ayrı bir değeri olduğunda hiç şüphe yoktu. Araplarda akşam oruç açıldıktan sonra uyuyuncaya kadar geçen zaman iftar müddeti sayılıyor, uyuyan bir kişi tekrar oruca başlamış oluyor ve oruçluya haram olan her şey o andan itibaren haram oluyordu. Kays bin Sırme saatlerce tarlasında çalışmış, akşam olunca yorgun argın eve dönmüşlerdi. Hanımına, ''Yiyecek bir şey var mı?'' diye sordu. ''Evde yiyecek bir şey yok. Komşulara bir bakayım.'' Kadın çıktı, gitti. Fakat Kays'ın gözleri onu beklemeye hiç niyetli değildi. Nitekim giden dönmeden o kendini rahat bir uykunun kollarına bırakıverdi. Komşulardan temin edebildiği bir miktar yiyecekle gelen kadın onu uyur halde görünce ''Vah vah, işin bitti senin.'' diye mırıldandı. Artık iş işten geçmişti. Uyansa da yiyemezdi. Böylece Kays, ertesi günün orucuna dermansız bir vücut ve aç bir karınla başladı. Hazreti Ömer o sabah Resulullah Efendimiz'i buldu. ''Başıma bir iş geldi.'' diyerek o gece uyuduktan sonra hanımıyla ilişkisi olduğunu anlattı. Resulullah Aleyhisselam bu konuda bir şey söylemediler. İhtimal ki vahyin gelmesini bekliyordu. Yahut Yüce Mevla işi Kur'an ayetiyle halledeceği için Resulünün cevap vermesine izin vermemişti. Kays o gün gittikçe artan bir halsizlik içinde buldu kendisini. Nihayet akşam olup orucu açma imkanını bulamadan bayıldı. Onun durumu da Resulullah Efendimiz'e anlatıldı. Nebi Ekrem Efendimiz'in yüzünde vahiy belirtileri görüldü. Ve bir müddet sonra Efendimiz Allah Teala'nın şu fermanını tebliğ etti. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için bir elbisedir.
siz de onlar için bir elbisesiniz. Allah, nefislerinize emniyet edemeyeceğinizi bildi ve tevbenizi kabul etti. Sizi affetti. Şimdi artık hanımlarınıza yaklaşın ve sizin hakkınızda Allah'ın yazdığı neyse isteyin. Size göre sabah vakti beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sonra geceye kadar orucu devam ettirip tamamlayın. İbadet maksadıyla mescitlerde itikaf halindeyken hanımlarınıza yaklaşmayın. İşte bunlar Allah'ın çiğnenmesini yasak ettiği sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlara böylece açıklar. Gerekir ki onlar sakınıp korunsunlar. Bu ayetlerin tebliğinden sonra gelen genişlik, ashab-ı kiramın yüzlerinde memnunluk izleri halinde belirdi. Daha sonra Nebiler Serveri Efendimiz, ashabını geceleyin kalkıp yemek yemeye teşvik etti. Sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır. Gündüz tutacağınız oruca karşı sahurda yemek yiyerek kuvvetli bulunun. Gece ibadetine dayanabilmek için kaylule uykusundan faydalanın, buyurdular. O akşam müminler evlerine neşeli yüzlerle döndüler. Orucun başlamasına yakın zamanda yemek yiyecek ve günlük ibadete tok karınla başlayacaklardı. Oruç emrini bildirmek üzere gelen ayetteki ''Allah sizin için kolaylık murat eder, güçlük murat etmez'' buyruğu böylece meyvesini veriyordu. Geceleyin sahura kalkanlar, bu zamanın boşa geçirilecek zaman olmadığını, bir müddet sonra saatlerce sürecek olan bir ibadetin başlayacağını düşünüyorlar. Rızasını kazanmayı pek arzu ettikleri Yüce Mevla'ya yönelen gönüllerle kelime-i tevhid okuyor, Kur'an okuyor, mağfiret niyazında bulunuyorlardı. Peygamber Efendimizin anlattığı bereket işte bu yönüyle tecelli ediyordu. Fakat o ne? Bilal'in yanık sesiyle yükselen bir ezan, sahur yemeğini yiyenlere yemeği içmeyi terk etmelerini ihtar ediyordu. Evlerden çıkanlar gözlerini doğu tarafına çevirdiler. Ufukta, ufka paralel olarak uzanması gereken beyazlığı boşuna aradılar. Henüz fecir sökmüş değildi. Bu duruma göre de yeme içme zamanı bitmiş olamazdı. ''Vardır bunda da bir hayır'' dediler ve bir yanlışlık yapıverme ve Allah'ın çizdiği hududu çiğneme korkusuyla yemeklerden el çekildi. Ve oruç ibadeti başlamış oldu. Daha dün inen ayette, ''Bunlar Allah'ın hudududur. Çiğnenmesini yasak ettiği sınırlarıdır. Sakın onlara yaklaşmayın.'' buyurulmuştu. Acaba henüz vakit girmeden yemeği içmeyi terk etmek ilahi sınırlara yaklaşmamak için miydi? Aradan bir zaman geçti, bir ezan sesi daha yükseldi. Bu ses Amr bin Ümmü Mektum'a aitti. Bu defa ne oluyor diyerek dışarı çıkanlar doğu tarafta hafif bir beyazlığın varlığını müşahede ettiler. Bu ezandan sonra sabah namazı için Resulullah Efendimiz'i beklediler. Aradan bir müddet geçti. Ağır bir okunuşla Kur'an'ın 3 sahifesi bir müddet içinde okunabilirdi. Namaz kılındı. Server-i Kainat Efendimiz namazdan sonra arkadaşlarına döndü. Sizi Bilal'in okuduğu ezan aldatıp sahur yemeği yemekten alıkoymasın. O, ibadet için kalkanlara fecrin yakın olduğunu duyurmak ve uyuyanları uyandırmak için okunuyor. Yine sizi ufukta diklemesine gördüğünüz beyazlık da aldatmasın. Ufka paralel olan fecrin beyazlığını bekleyin. Amr bin Ümmü Mektub'un okuyacağı ezana kadar yiyin için buyurdular. Böylece mesele anlaşılmış oluyordu. Bir dahaki gecelerde Bilal'in ezanını duyanlar, ''Allah senden razı olsun ey Bilal'' diyerek yaptığı hatırlatmaya teşekkürlerle karşıladılar. Amr tarafından okunan ezana kadar rahatça yediler, içtiler.
Resulullah aleyhisselam aldığı bir haberi değerlendirmek üzere iki kişiyi vazifelendirdi. Sessiz sedasız Medine'yi terk ederek Şam yoluna çıkmalarını, Mekke'den Şam'a gittiği bilinen kervanın dönüşü hakkında bilgi edinmelerini ve vakit geçirmeden dönüp gelmelerini emretti. Bu emri alan Besbes ve Adi bir sabahın erken saatlerinde kimseye fark ettirmeden Medine'yi terk ettiler. Ramazan ayının ilk günleriydi. Resulullah, farz namazlarını kılarsam, Ramazan orucunu tutarsam, Allah'ın haram kıldığını haram sayar ve ona dokunmazsam ve bunlara hiçbir şeyi ilave etmezsem cennete girer miyim? Efendimizin cevabı tek kelimeden ibaret oldu. Evet, vallahi ben de bunlara hiçbir şeyi ilave etmem. Ebu Süfyan, Şam seferinden umduğundan daha fazla bir kâr etmiş olarak dönüyordu. Bu kâr ellerinde kalmayacaktı. Hepsi Muhammed'i ve ashabını meydandan çıkarmak ve putların değerini sıfıra indiren yeni dini ortadan kaldırmak için harcanacaktı. Böylece Lat ve Uzza'nın şanı tekrar yükselecek, Hübel putu kendilerinden razı olacaktı. Mekke'de bozulmuş olan düzen, bu kervandan elde edilen parayla tekrar kurulacak, tekrar eski saadet günleri başlayacaktı. Gelirken bir aksilik olmamıştı. Dönerken de olmaması için son derece uyanık bulunmak lazımdı. Bu sebeple bazen kervandan ayrılıyor, ilerliyor, sağa solu kontrol ediyor, Medine'de bir kıpırdanma oluverir endişesiyle gözünü dört açıyordu. Hicaz bölgesine yaklaştıkça endişesi arttı. Gönderilen iki adamdan henüz bir haber gelmiş değildi. Fakat Şam kervanının Hicaz topraklarına girdiği haberi ulaşıverdi. Aynı zamanda Rabbül Alemin'den haber getiren Cibril-i Emin, iki neticeden birinin mutlaka alınacağını bildiriyordu. Ya ticaret kervanı ele geçecek yahut kervanı korumak üzere gelecek olan orduya karşı kesin bir zafer kazanılacaktı. Derhal yola çıkmak üzere toplanılması emri verildi. Efendimiz ashabına hitaben yaptığı konuşmasında, ''Kureyş'in büyük kervanı gelmek üzeredir. Haydi hemen yola çıkın. Umulur ki Allah Teala onu size nasip eder.'' dedi. Hazırlık için tanınan müddet son derece kısaydı. Bu kısa zaman içinde hatıralara şu gibi nakışlar işlendi. ''Ya Resulallah, kız kardeşim hastadır. Ona benim bakmam mı yoksa oğlu Ebu Ümame'nin hizmet etmesi mi münasip görürsün?'' Efendimiz Ebu Ümame'ye döndü. ''Sen ananın yanında kal, hizmetinde bulun.'' dedi. Bu cevap, dayı ile yeğen arasında çıkan anlaşmazlığı halletti. Böylece dayı olan Ebu Bürde sefere çıkma hakkını elde etti. Bir başka anlaşmazlık baba-oğul arasındaydı. Medineli Müslümanlardan Hayseme, ilerleyen yaşını bir şehitlikle kapatmak istiyor ve yapılacak olan bu seferi değerlendirilmesi lüzumlu bir fırsat olarak görüyordu. Oğlu Sa'd, evin işlerini rahatça idare edecek bir yaşta bulunuyordu. Bu da iyi bir şeydi. Şayet şehit olursa gözü ardında kalmayacaktı. Ancak oğlunu bir türlü ikna edemiyordu. ''Babacığım, bu işin sonunda şehitlik var, cennet var. Bir başka mesele olsa emrini rahat rahat yerine getirirdim.'' diyordu. Neticede baba oğul işi kura ile halletmeye karar verdiler. Çekilen kura, oğlunun sefere çıkmasını icap ettirdi. Böylece Hayseme bu samimi dileğini ileride yerine getirebilme düşüncesiyle evde kalmaya razı oldu.''

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Allah'ın selamı üzerine olsun. Peygamberimizin veda hutbesinde buyurduğu gibi ırkçılığın her türünü ayaklarımızın altına alalım.
1: Bizi çirkin dil yasakları ile yüz yüze bırakan batıdan gelen habis ideolojilerdir. Gelin Allah'ın selamı üzerine olsun. Peygamberimizin veda hutbesinde buyurduğu gibi ırkçılığın her türünü ayaklarımızın altına alalım. Birbirimizin dilinin önüne engeller koyarak düşmanlarımıza prim vermeyelim.
2: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
7: Telefon 0534 927 99 21.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
10: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu,
3: tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
14: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
13: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
15: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
16: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
17: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yeni Hal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Çağrı Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
3: Farkin, farkin. Gelek agidan, erdawe bukhinahu avdane. یک جوان میرخواستان جی شهید خاله عبدالقدوسه اوین زوستان بهراندنو جیه پیخورا بهار هشتنه خاله عبدالقدوس جی یک جوان بخویه سال 1994 خاله عبدالقدوس جی طرف نیار دین و ملت و حد شهید گرن وی جی عرده فارقین و سلیوا بخوی نخوه آوده اول پی خواه گلو کلیل کن بین خوش هشت سلاو لشهید اسلام عزیز لخاله عبدالقدوس به

Bir hikaye, bir öğüt. Bir hikmeti var. Adamın biri yolda yürürken bir pislik böceği gördü. Onu hor gördü ve "Bu çirkin, pis kokulu bir yaratık. Allah bunu niçin yaratmış ki?" Aradan bir zaman geçti. Adamın yüzünde bir çıban çıktı. Hangi hekime başvurduysa derdine bir derman bulamadı. Çıban büyüdükçe büyüdü. Yara haline geldi. Bir gün sokakta yürürken yüzündeki yara bir yolcunun dikkatini çekti. Ayaküstü sohbetten sonra yolcu kendine yardım edebileceğini, bu tip çıbanların oluşturduğu yaraların tedavisini bildiğini söyledi. "Ben bu yaranın tedavisini bilirim. Nice hekime gittim. Tedavisini bulamadım. Ama Allah'tan umut kesilmez. Söyle bakayım, yaramı nasıl iyileştirebilirsin? Bana bir pislik böceği bulup getir." Yolcu bir pislik böceğinin getirilmesini isteyince orada bulunanlar kıs kıs gülmeye başladılar. Hasta adam pislik böceği hakkında söylediği sözleri hatırladı, yüzü kızardı. "Adamın istediğini yerine getirin. Ne diyorsa yapın." Yolcu getirilen böceği vurdu, yaktı ve külünü yaranın üzerine serpti. Yara Allah'ın hikmetiyle iyileşti. Bunun üzerine hasta adam kendisini ziyarete gelenlere, "Aman ha, unutmayın. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Her bir varlığın yaratılışında bir hikmet vardır. Velev ki pislik böceği olsa dahi."

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
7: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
12: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On ikinci cüzün birinci hizbini dinleyeceksiniz.

Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah, her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öleceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır.

Hem odur ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi. Bu kainatı yaratması sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyleyken sen onlara öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen, o kâfirler bunu haber veren Kur'an'ı kastederek, bu aldatıcı olma yönünden besbelli bir büyüden başka bir şey değil derler.

Şayet biz kendilerine azap göndermeyi belirli bir zamana kadar ertelersek, bu azabı alıkoyan sebep nedir derler. İyi bilin ki o azap başlarına geldiği gün artık onlardan geriye çevrilmez ve alaya aldıkları o azap kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.

Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra o nimeti geri alırsak, o son derece ümitsiz, son derece nankör olur.

Fakat başına gelen bir dertten sonra kendisine bir nimet tattırırsak, artık bütün dertler ve belalar bir daha gelmemek üzere bitti gitti der. Sevinir, övünür durur.

Ancak her iki halde de sabredip makbul ve güzel işler yapanlar başka. İşte onlar için pek geniş bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır.

İmdi senin de muhatap olduğun imtihan icabı ey Resulüm, o müşriklerin ona bir hazine indirilse ya veya beraberinde bir melek gelse ya demelerinden ötürü belki de göğsün daralarak sana vahyolunanın bir kısmını terk edecek olursun. Fakat sen böyle yapmazsın ve yapma. Zira sen sadece uyaran bir elçisin. Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise Allah Teâlâ'dır. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ

0: الصَّادِقِينَ.
1: Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, iddianızda tutarlıysanız, haydi belagatta onunkine benzer 10 sure getirin. İsterse kendi uydurmanız olsun ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi de yardımınıza çağırın.

Eğer bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve ondan başka Tanrı yoktur. Nasıl? Artık Hakk'a teslim olup, Müslüman oluyorsunuz değil mi?

0: Kim dünya hayatını ve dünyanın zinet ve şatafatını isterse, biz orada onların işlerinin karşılığını kendilerine tam tamına öderiz. Ve onlara dünyada asla haksızlık yapılmaz.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Fakat onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Onların dünyada yaptıkları bütün işler, hatta iyilikler bile heder olmuştur. Bütün yaptıkları boşa gitmiştir.

Rabbi tarafından gönderilen kesin delile, Kur'an'a dayanan, peşinden de o delili destekleyen, diğer mucizelerden şahitleri bulunan, daha önce de rehber ve rahmet olarak gönderilmiş, Musa'nın kitabı ile tasdik edilen kimse, yalnız dünya hayatını arzu eden gibi olur mu? İşte bu kesin delile dayananlar, Kur'an'a iman ederler. Hangi zümrede onu reddederse, bilsin ki, varacağı yer ateştir. Bunda hiç şüphen olmasın. Çünkü o, Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler.

Uydurduğu bir yalana Allah'a isnat edenden daha zalim kim olabilir? Onlar Rablerinin huzuruna getirilecek ve şahitler de işte Rableri hakkında yalan uyduranlar. İyi biliniz ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir diyeceklerdir.

O zalimler ki insanları Allah yolundan çevirirler ve onu eğri göstermek isterler. Ahireti de inkar ederler.

Allah onları azaba uğratmak isterse, onlar dünyadan kaçıp Allah'ın hükmünden kurtulamazlar. Allah'tan başka kendilerini koruyacak hamiler de bulamazlar. Onların azabı kat kat olur. Çünkü hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı. Hem de gerçeği görmüyorlardı.

0: İşte bunlar kendilerini büyük ziyana uğratmışlar ve uydurdukları tanrılar da ortalıkta görünmez olmuşlardır.
1: لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki ahirette en büyük hüsrana uğrayanlar bunlardır.

Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ve Mevlalarına gönülden bağlanıp itaat edenlerse cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: bu iki zümrenin durumu, tıpkı âma ve sağıra kıyasla, gören ve işiten kimsenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Artık düşünüp ibret almaz mısınız?
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
0: Gerçekten biz vaktiyle Nuh'u kendi halkına gönderdik. Şunu ilan etsin diye.

Bilesiniz ki ben sizi açıkça uyarmaya geldim. Sakın Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu bu gidişte ben sizin canınızı yakacak, gayet acı bir günün azabına uğramanızdan endişe ederim.

0: فاضلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
1: Buna karşı halkının ileri gelen kâfirleri hep birden kalkıp, bize göre sen sadece bizim gibi bir insansın. Bizden farkın yoktur. Hem sonra senin peşinden gidenler toplumumuzun en düşük kimseleri. Bu da gözler önünde. Ayrıca sizin bize karşı bir meziyetiniz olduğunu da görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler.

Nuh şöyle cevap verdi. Ey benim halkım! Düşünün bir kere. Ya ben Rabbimden gelen çok aşikar bir belgeye, kesin delile dayanıyorsam, ya o bana tarafından bir nübüvvet vermiş, bunlar size gizli kalmış da siz görememişseniz, ne yapalım? İstemediğiniz o rahmete girmeye sizi zorlayabilir miyiz?

Hem ey halkım, bu tebliğimden ötürü sizden maddi bir karşılık istiyor değilim. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah Teala'dır. Ben o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar Rablerine kavuşacaklar. O da onları imanlarından dolayı ödüllendirecektir. Ama ben sizin cehalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum.

Ey halkım! Ben onları kovacak olsam, Allah indinde bu sorumluluktan beni kim kurtarabilir? Kim bana yardım edebilir? Artık bir düşünmez misiniz?

Ben size, yok Allah'ın hazineleri benim elimdedir. Yok ben gaybı bilirim. Yok ben bir meleğim demiyorum. Hor gördüğünüz müminlere, Allah hiçbir hayır, hiçbir meziyet vermez de demem. Allah, onların içlerinde olanı pek iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde, ben elbette zalimlerden olurum.

Ey Nuh! Dediler. Bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende de hayli ileri gittin. Yeter artık. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim.

Nuh cevap verip dedi ki, onu dilerse ancak Allah getirir ve onun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız.

Allah sizin helakinizi dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etsem bile, size öğüt verip, iyiliğinizi istemem size fayda etmez. Rabbiniz O'dur ve siz O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer uydurdumsa, günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan beriyim.

Nuh'a şöyle vahyolundu. Artık halkından daha önce iman etmiş olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kâfirlerin yaptıklarından dolayı kederlenme de.

0: Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ve o zalimler lehinde benden hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On ikinci cüzün birinci hizbini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

dertler ağında sabır taşısın. Yalın ayak sen camiye koşarsın. Mahmur gözlerinde kıyam tutarsın. Gün gelir, gün gelir salacaksın ey çocuk. Gelecek dehrin mimarı sensin. Zamana Kur'an'ı nakşedeceksin. Çağından karanlığı sen sökeceksin. Yarına büyüyeceksin. Yarına büyüyeceksin sen. Sen ey çocuk. Yarına büyüyeceksin ey.

iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan iki kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak. Cuma Muhabbeti. Cuma Muhabbeti. Her cuma saat 10'da 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla ortak yayında.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Gençliğimiz geleceğimizdir. Sorumluluk yüklenmeyen, hesap vermeyen ve hesap sormayan, üretmeyen bir gençlik ölü bir gelecektir.
3: Kardeşlerim, ne yazık ki dışarıdan alınan taklit ürünü kanunlarla aile kurumu ağır hasarlı hale getirildi. Bunun sonucunda aileler dağıldı. Anne veya babasından birini tercih etmek zorunda kalan, anne ve baba şefkatinden mahrum, ailesiz bir nesil yetişti. Bunun yanında evladını katleden anne baba ile
4: eline geçirdiği bıçaklar, yaşları 6-8...
3: Anne babasını katleden evlatların yetiştiği bir sosyal felaketle karşı karşıyayız.
5: Anne ve babasını silahla öldürüp kaçtı.
3: Buna bir de eğitim kurumlarımızın problemleri eklenince, değerlerine inanmayan, kendisine güvenmeyen, görgü kurallarını bilmeyen, gün boyu vaktini ekran seyrederek geçiren bir gençlik yetişti.
6: İnternette çocukları bekleyen tehlike.
3: Gençliğimiz geleceğimizdir. Sorumluluk yüklenmeyen, hesap vermeyen ve hesap sormayan, üretmeyen bir gençlik ölü bir gelecektir.

0: Evliliklerde erkeklerden duyduğumuz en büyük konulardan bir tanesi, "Hocam benim eşim erkek gibi davranıyor bana karşı." Bana karşı dikleniyor. "Hocam davranışları, beden dili, konuşması tıpkı erkek gibi" deniyor. Evet, var mı böyle vakalar? Var. Peki, hadi bakalım. Beraber bu vakanın hikayesine bir bakalım. Neden bir kadın böyle oluyor? Arkadaşlar, her bir kadının yedeğinde bir erkeksi tarafı vardır. Yedek pilot gibi. İhtiyaç halinde bu açığa çıkar. Nene hatun gibi yeri geldiğinde bir erkek gibi silahlanır, düşmanı kovalar. Yeri geldiğinde dul kaldığı zaman o erkeksi tarafını açığa çıkarır, kendi çocuklarını korur, kanatlarının altına alır, hem bir erkek boşluğunu doldurur, hem de bir kadın boşluğunu doldurur. Hatta bir bilgenin harika bir tespiti var. Diyor ki kadının üçte biri erkektir. Erkeğin de üçte biri çocuktur. Kadının üçte biri erkektir. Evlendiği zaman bunu dengeler diyor. Ne demek? Kadın gizli bir erkek tarafını saklı tutuyor. Yaratıcı sistemi böyle kurmuş. O güçlü, o mücadeleci tarafını gizli tutar. Kadın evlendiğinde onun eşi, yani onun erkeği, onun erkeksi tarafını doldurduğu için o taraf körelir, gelişmez ve kadın üçte üç kadın olur. Artık bir erkek gibi davranmaz, bir erkek gibi konuşmaz, bir erkek gibi bir mücadele içine girmez. Ama eğer bu erkeksi tarafı eşi tarafından tamamlanmazsa kadının bu defa üçte biri, belki de üçte ikisi erkek olmaya başlar. Şimdi kadın evlendiğinde eğer onun o erkeksi tarafını erkek doldurmuyorsa, yani erkeğe düşen işleri yapmıyorsa, yani okulda veli toplantılarına kadın koşturuyor, faturaları kadın ödüyor, evdeki tamirat ve tadilat işlerini kadın yapıyor. Yani hasılı bir erkeği ilgilendiren bütün boşlukları kadına yüklediyseniz, erkek olarak sadece ben para kazanıyorum, sabah işe git, akşam geç saatlerde eve gel, evle ilgili hiçbir bilgi yok, evle ilgili hiçbir destek yoksa o adeta bir dul kadın gibi kendi işlerini kendisi yürütmek zorunda kalıyorsa, işte bu kadının o erkeksi tarafı açığa çıkmaya başlar. İşte o erkeksi tarafıyla beraber kadın karşına dikilir, erkek dilini kullanmaya başlar. Bu bir. Yani eğer kadının erkeksi tarafı tamamlanmazsa açığa çıkar. İki. Bir kadın, bir anne, bir kadın medeniyetimizde toprak olarak algılanır. Toprak ana deriz biz. Bir toprak eğer suyu verilmezse, eğer çapası yapılmazsa o toprak zamanla sertleşir. Katılaşmaya başlar. Taş gibi olur. Artık orada bitki yetişmez olur. Ve orada yetişse yetişse diken yetişir. Aynen öyle de. Bir kadın su yerine sevgi almazsa, çapa yerine ilgi almazsa o kadın toprak gibi sertleşir. Kadın sevgiyle ve ilgiyle kadınlığını hisseder. Kadın sevildikçe, kadın önemsendikçe, kadın ilgi gördükçe kadınlık tarafı canlı durur. Sevilmeyen kadın, ilgi görmeyen kadın, unutulan kadın, ihmal edilen kadın zamanla artık o sevgi, ilgiye muhtaç tarafını yok eder. Artık bir erkek gibi daha duyarsız, daha katı, daha sert olmaya başlar. Bu da bir hikayenin sonudur. Bir yaşanmışlığın doğal bir sonucudur. Dolayısıyla bu durumda kadın karşınıza bir erkek olarak çıkar ve sizinle bir erkek gibi konuşur. Erkek gibi tartışmaya başlar ve siz bundan rahatsız olmaya başlarsınız. Böyle bir durumu istemiyorsak lütfen, bir erkek, bir kadın bir yuva kurar. Herkesin görev ve sorumluluğu ayrıdır. Eğer bu görev ve sorumlulukları herkes tamamlarsa, herkes kendi doğası üzerinde gider. Ama siz görevinizi, erkek görevini kadına bırakırsa, kadın erkeksileşir. Kadın görevini erkeğe bırakırsa, o da kadınsılaşır. Çocukları sevmeyen bir kadın düşünün, ilgilenmeyen bir kadın düşünün. Bu defa baba yumuşak olur, pembe babalar ortaya çıkmaya başlar. Artık onlar bir anne moduna gitmeye başlar. Bu işin doğasında vardır. Bu tür acı sonuçlarla karşılaşmamanın yolu, bir, kadın kendi görevini, erkek kendi görevini yapacak. İki, kadının sevgi ve ilgi ihtiyacının karşılanması lazım ki kadınlığını unutmasın. Peki erkeğin ihtiyacı nedir? Erkeğin de üçte biri çocuktur. Çocuklar onay ister. Çocuklar takdir ister. Çocuklar pohpohlanmak ister. Pışpışlanmak ister. İşte biz de eşimizin o çocuksu tarafına yatırım yapacağız. Yani iyi ki varsın, iyi ki başımızdasın, kesene bereket, Allah emeğine bereket versin gibi onay sözcükleriyle biz erkeğin içindeki o çocuksu tarafına hitap ettiğimizde birbirimizin fıtratını korumuş oluruz. Ne kadın erkek olur, ne de erkek kadın taklidi yapmak zorunda kalır.
1: Şu an Çağrı Efendisiniz. Çağrı Efendisiniz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Osman'ın infakı. Abdurrahman bin Habbab es-Selemi anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara hitap etti ve Tebük'e gidecek Ceyşül Usre'ye destek olmaları çağrısında bulundu. Hazreti Osman, bütün teçhizatıyla beraber 100 deve veriyorum dedi. Allah Resulü minberden bir basamak aşağıya indi. Cemaati yine yardıma davet etti. Hazreti Osman bütün teçhizatıyla 100 deve daha vereceğine dair söz verdi. Baktım Efendimiz elini sevinçle hareket ettirerek Osman'ın bundan sonra yapacakları

Üsame'nin alnındaki kanı temizlerken şöyle diyordu. Şayet Üsame bir genç kız olsaydı onu giydirirdim, süslerdim ve evlendirirdim. Hazreti Üsame ile alakalı olarak Ata bin Ebi Yesar'ın rivayeti ise şöyledir. Üsame bin Zeyd'in Medine'ye geldiği ilk günlerde vücudunda yaralar çıktı. O henüz küçük bir çocuktu ve burnundan sızan sıvı ağzına doğru akıyordu. Hazreti Aişe onun bu durumundan tiksinmişti. Allah Resulü geldi, onun yüzünü güzelce sildi ve öptü. Bunu gören Aişe validemiz, "Vallahi bundan böyle onunla daha yakından alakadar olacağım," dedi. Ebu Musa'nın Hazreti Hasan'ı hastalandığında ziyaret etmesi. Abdullah İbni Nafi anlatıyor. Hazreti Hasan hastaydı ve Ebu Musa onun ziyaretine gitmişti. O sırada orada bulunan Hazreti Ali şöyle dedi. Şunu bilesiniz ki hasta ziyaretinde bulunan bir Müslümana 70 bin melek eşlik eder. Yanındaki melekler ziyaret eden kişi için istiğfarda bulunurlar. Eğer ziyaret sabah yapılmış ise melekler akşama kadar istiğfara devam ederler. Ona cennet meyvelerinden toplanmış bir ikram vardır. Hasta akşam ziyaret edilmişse melekler o kişi için sabaha kadar istiğfar ederler. Sahabilerin şefkati. Esma'yı anlatıyor. Bazıları Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'a giderek ondan halka daha yumuşak davranması için Hazreti Ömer radıyallahu anh ile konuşmasını rica ettiler. Perde arkasındaki kızların bile ondan korktuklarını söylediler. Abdurrahman bin Avf durumu Hazreti Ömer'e iletince Hazreti Ömer, "Vallahi onlar benim kendilerine karşı duyduğum şefkat ve merhameti bilselerdi, omzumdaki elbisemi bile alırlardı," buyurdu. Sahabilerin ağlamaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. "Şimdi siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz." Mealindeki ayetler inince Suffe ashabı ağladı. Onların gözyaşlarını yanaklarından aşağı süzüldüğü görüldü. Allah Resulü onların etkilendiğini sezince kendisi de ağladı. Resul-i Ekrem ağlayınca biz de ağladık. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Allah korkusundan ağlayan bir kimse ateşe girmez. Günahta ısrar eden de cennete giremez. Ne var ki eğer sizler hiç günah işlemeseydiniz, Allah başka bir topluluk yaratırdı. Onlar günah işlerlerdi. O da onları bağışlardı," buyurdu. Zeyd bin Sabit'in duası. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh yatağına uzandığı zaman şöyle derdi. "Allah'ım beni yakınlarıma muhtaç duruma düşürmemeni diliyorum. Akrabalık bağını kopardığım birinin bana bedduasında bulunmasından da senin engin rahmetine sığınıyorum. Amin." Ashab-ı kiramdan öğütler.